0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn Mace Zühd 9. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acip, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyus-Sagir 6580.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyordur.

0: Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.
1: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.

Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değil.

Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünya ile yorma, adını kalbinden silme.

0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmmeh والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
2: Ey Allah'ım, bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Toplumlar abat olur. Alimleri alimse, toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayan kimsenin haline düşecektir. Veren el, alan elden üstündür.

0: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünyayla yorma, adını kalbimden silme.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Malik bin Nadle anlatıyor. Pejmurde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi: "Senin malın mülkün var mı?" "Evet, var ey Allah'ın Resulü," diye cevap verdim. "Ne gibi malların var?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir," dedim. "Allah sana mal, mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünsün," buyurdu.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Allah'ım, Muhammed ailesine rızkı yeteri miktarda ver.

dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Gönlüm darda sen bilirsin. Sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden. Beni kendine kul eylersin.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları. Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe ayırsın. Ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet günü şu nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Serin bir gölge, güzel bir hurma ve soğuk bir su.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olurum.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. İnşallah hayırlara vesile olan bir program olur. Konumuzun iyi anlaşılması için bir hikayeyle başlayalım. Hikayemiz küçük bir dağ kasabasında geçiyor. Kasabanın hemen dışında dağların arasından geçen dar ve tehlikeli bir yol varmış. Yolun bir tarafı sarp kayalık, öbür tarafı derin bir uçurummuş. Yani gece olduğunda veya sis bastığında yolu bilmeyenlerin oradan geçmesi neredeyse imkansızmış. O yolun kıyısındaki küçük bir evde ihtiyar bir adam yaşıyormuş. O adamın en kıymetli eşyası babasından kalan eski büyük bir gaz feneriymiş. Gece olduğunda onu yakar, evinin önündeki yüksek direğe asarmış. O fener yalnızca o ihtiyarın avlusunu değil, dağ yolunun o keskin virajını da aydınlatırmış. Bir gece çok şiddetli bir fırtına çıkmış. Rüzgar öyle sert esmiş ki, direk bir o yana bir bu yana sallanmaya başlamış. İhtiyar, baba yadigarı olan o fener zarar görmesin diye hemen dışarı çıkmış. Tam elini uzattığı anda tahtadan direk devrilmiş ve antika fener yere düşüp parçalanmış. Yaşlı adam, babacığından kalan hatıranın kırıklarını avuçlarına almış. Hatta cam parçaları elini dahi kesmiş ama o acıyı bile hissetmemiş. Dizlerinin üzerine çökmüş, üzülmüş ve kendi kendine, ''Ben nasıl bir adamım? Bunca yıldır sakladığım tek hatıraydı. Neden bu gece, neden şimdi?'' demiş. Fırtına dinince eve girmiş. Aradan biraz zaman geçmiş, kapısı hızlı hızlı çalınmış. Kapıyı açtığında karşısında yüzü gözü çamur içinde genç bir adam görmüş. Genç adam soluk soluğa şöyle demiş. Amca, Allah senden razı olsun. Hayatımı senin ateşin kurtardı, biliyor musun? İhtiyar şaşkın, zaten üzüntülü. Hangi ateş evlat? Demiş. Benim fenerim kırık.

ayrıldı. Yol karanlıkta kaldı. Genç yolcu cevap vermiş. Ben sisin içinde yolumu kaybetmiştim. Tam uçuruma doğru ilerliyordum ki birden ileride yerde büyüyen bir alev gördüm. Rüzgar fenerdeki yağı kuru otlara sıçratmış. O alev sayesinde yolun bittiğini fark ettim ve atımı son anda durdurdum. Eğer fener direğin tepesinde kalsaydı o sis onun ışığını yutacaktı. Görünmeyecekti. Fakat yere düşüp alevlenince bana uçurumun yerini gösterdi. İhtiyar yavaşça avucunu açmış. Belki bir saat önce felaket sandığı kırık camlara, kanayan eline yeniden bakmış. Babasından kalan fener evet artık yokmuş ama bir insanın da hayatı kurtulmuş. Hikaye bu ya, o gece ihtiyar şunu anlamış. Bazen elindeki fener kırılabilir. Çünkü onun ışığı senin göremediğin bir yerde başka bir faydaya ulaşacak. Bazen korumaya çalıştığın şey elinden alınır. Çünkü onun kaybı daha büyük bir kaybın önüne geçecek belki de. Bazen neden kırıldı, niye oldu diye ağlar dururuz. Cevabı ise ancak gece geçince, kapımız çalınca öğreniriz. İşte böyle dostlar, belki şu anda sizin de kırılmış bir feneriniz var. Hatta bir değil, şu yaşa kadar kaç feneriniz kırıldı? İstediğiniz ve olmayan bir iş, gerçekleşmeyen bir evlilik, son anda iptal edilen, üzüldüğünüz bir yolculuk. İş arıyordunuz, uğraştınız, elinizden geleni yaptınız, başvurunuz kabul edilmedi veya elinizden kayıp giden bir fırsata tanıklık ettiniz. Ya da çok dua ettiniz her gece ama bir türlü duanız kabul olmadı ve o kapı açılmadı. Şunu hepimiz biliyoruz ki hayatımız düz bir çizgiden oluşmuyor. Bazen bakmaya doyamadığın sakin bir nehir gibi akıyor hayat. Bazen kayalara çarpıyor. Bazen de hiç geçemeyeceğimizi düşündüğümüz daracık mağaralarda, boğazlarda sıkışıyor. Ve hepimizin içinde ortak bir arzu var arkadaşlar. İstediğimiz şey, istediğimiz zamanda ve hayal ettiğimiz şekilde gerçekleşsin. İşe başvuruyoruz, hemen işe alınalım. Bir insana gönlümüzü kaptırdık, gönül verdik, o da bizi sevsin. Efendim evlenmek istiyoruz, tam gönlümdeki gibi olsun. Çocuğumuz için bir yol çiziyoruz, bazı planlarımız var. Aman hiçbir engel çıkmasın, başına bir şey gelmesin. Veya hasta olduk, hastalığımız hemen geçsin, borcum var, hemen borcumu kapatayım. Mutlaka duymuşsunuzdur, Allah Teala bir kapıyı kapatırsa başka bir kapı açar derler değil mi? Bir kapının kapanması aklımızda bütün kapıların kapandığına dönüşebilir. İnsanız, düşüncelerimiz var. Bir dua ettik, bu duanın cevabını hemen görememek. Oysa istediğimiz bir şeyin olmaması bizim değersiz olduğumuzu göstermez. Bir kapının açılmaması Rabbimizin Celle Celaluhu bizi terk ettiğini göstermez. Yani geciken bir şey vardır, tamam haklısın ama bu reddedildiğini göstermez. Hatta ve hatta kaybettiğin bir şey her zaman zarar değildir. Birazdan anlatmaya çalışacağız. Hemen hemen hepimizin yaşadığı bir örnekle devam edelim. Efendim bir şeyi değil, o şeyin bize vereceğini düşündüğümüz duyguyu yaşamayı istiyoruz. Ne demek bu? Bakın şimdi, bir makamı istiyoruz. Çünkü saygın hissedeceğimizi düşünüyoruz. Veya çok para istiyoruz. Çünkü para ile güvende olacağımızı zannediyoruz. Bir insanı istiyoruz çünkü yalnızlığımızın biteceğini, mutluluğu yakalayacağımıza inanıyoruz. Veya bir yere gideceğiz, bir plan yaptık. Tüm hayatımızı, geleceğimizi o yaptığımız plana göre tanzim ettik. Neden? Geleceğim
şöyle böyle güzel olacak. Ama Allah Teala yalnızca istediğimiz o şeyleri değil, geleceği de bildiği için o istediğimiz şeyin bizi götüreceği yeri de bilir. Yani biz kapının o parlak kolunu görürüz, süslemeli şaşalı, ama o kapının ardındaki yolu görmeyiz. Allah Teala görür. Biz bugünkü sevincimizi hesaplarız, hayaller kurarız, o yarınki kalbimizi, imanımızı, huzurumuzu, ailemizi ve nelerle karşılaşacağız onu bilir. İstediğimiz şeylerin ardında hiç istemediğimiz gelişmeler yaşanabilir. Bundan dolayı olmayana üzülebiliriz, biz insanız, ama olmayanı hayatımızın son hükmü saymak yanlıştır. Ağlayabiliriz, içimiz daralabilir, moralimiz bozulabilir, hatta bu bir süre devam edebilir. Eyvah, ben sabırsızım, ben sabredemedim değildir. Sabır hiç üzülmemek, her şeye gülüp geçmek değil. Üzüntünün içinde isyana sebep vermemektir. Kerim olan kitabımızda Bakara suresinde buyruluyor ki mealen, olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Olur ki sevdiğiniz bir şey de sizin için şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Geldik mi en önemli kısma, nasıl bir hakikattir? Bizim bilgimiz, aklımız, düşüncemiz, mantığımız hepsi sınırlı. Biz duvarın ardındakini bile göremiyoruz ki geleceğimizi nasıl görebiliriz? Çoğu zaman bir olayı ilk sayfasından değerlendiriyoruz. İlk sayfada örneğin bir ayrılık acısı varsa, kavuşamama varsa, eyvah kötü deriz. Ya da istediğimiz bir şeye kavuştuk, işte bu benim için hayırlı ve iyi deriz. Yani ilk bakışta kazançlı bir şeyse bu bizim için hayırlıdır. Eğer bir şeyi kaybettik, hasta olduk, batırdık, olmadı, üzüldük, bizim için kötüdür, şerdir diye düşünürüz. Oysa bir kitap düşünün, onun ilk sayfası. Açtınız, büyük ihtimal kitabın içeriğinden bahsedecek, o ilk sayfa son cümle değildir. Bu şuna benziyor arkadaşlar. Bir şey ekeceksin ki biçeceksin, değil mi? Bir tohum düşünün. O tohum toprağa gömülüyor, mecbur. Bir süre orada kalacak. Şimdi dışarıdan bakan biri şöyle dese, ya sen ne yapıyorsun arkadaşım? O tohumu karanlığa mahkum ettin. İşi bilen adam ne yapar? Güler buna. Ya saf adam der. O karanlık, o tohumun mezarı değil. Tohum orada büyümek için hazırlanıyor. Ya, dışarıdan bakan farklı görür. İşte buna hikmet deniyor zaten. Bir terzi düşünün, makasla çatır çutur her yeri kesiyor mesela. Kumaşın bir dili olsa konuşsa ne diyecek? Ya bu adam beni parçalayıp duruyor. Ama terzi ne yapıyor? Onu bozmak, parçalamak için değil, güzel bir elbiseye dönüştürmek için kesiyor. Yani görünmeyen şeyler var. Şunu da yeri gelmişken paylaşalım. Bir insanın ağır bir kaybı var, üzüntüsü var diyelim. Evladını kaybetmiş veya iflas etmiş, ağır bir şey bu. Bunlar kolay imtihanlar değildir. Bunda da bir hayır var derseniz o insanın yüzüne, bu teselliden çok ona yük olarak gelebilir. Hayırlısı ya, vardır bir şey bunda. Kardeşim, evladı vefat etmiş, iflas etmiş bir adama ilk önce başın sağ olsun veya Rabbim yardımcın olsun, çok üzüldüm, ben seninleyim demek, yanında oturmak, akraban vesaire ise sarılmak, elini tutmak, acısına saygı duyman lazım. Ben yanındayım de, en basiti. Ama kuru kuruya vardır bunda de bir hayır ya, aman kafana takma denemez. Yani şunu unutmayalım. Efendim, biz Allah'tan gelene teslim olduk. Ama bu duygularını inkar etmen anlamına gelmiyor. Gözyaşı dökeceksin ama isyan etmeyeceksin. Efendimiz aleyhissalatu vesselam oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözyaşı döktü mü? Döktü. Kalbinin mahzun olduğunu, üzüldüğünü ifade etti mi? Evet. Ama dili Allah Teala'yı razı etmeyecek bir söz söylemedi. Göz ağlar, kalp üzülür.
Buna rağmen iman ayakta kalmalıdır. İşte bugün konuştuğumuz mevzu, istediğin olmadı. Ama niye olmadı ve bana ne getirdi? Yani hayır ve şer meselesinde bize düşen, her acının sebebini bildiğimizi iddia etmek değil, işte şu başına geldi, kesin bunun için geldi. Böyle yaptı, onun için böyle oldu. Ben ona kaç kez dedim yapma diye falan. Hayır, gaybı bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz. Rabbimiz Celle Celaluhu hikmeti olmayan bir iş yapmaz. Hiçbir kulunu görmezden gelmez. Hiçbir duayı, hiçbir gayreti, hiçbir çabayı, elden geleni yapanın o döktüğü teri zayi etmez. İnsanlar unutur, biz unuturuz, kendimizi bile unuturuz ama Allah Teala unutmaz. Yani burada küçük bir ayrım var. Örneğin şu an seni üzen bir şey yaşadın, lütfen buraya dikkat edin. Ya birazdan daha güzel bir şey olacak, yarın daha güzel bir güne uyanacağım diye kuru bir beklentin olursa, ertesi gün oldu, güzel bir şey olmadı veya gecikti, yeniden yıkılırsın. Anlatabiliyor muyum? Yani beklentimizi de, ümidimizi de gerçekçi tutmamız gerekiyor. İnşallah bugünler geçecek demek ayrıdır ama yarın şöyle olacak, mutlaka şu şöyle olacak da dememek lazım. Dua ederken bile ya Rabbi ne olur hayırlısını ver demek gerekiyor. Yani biz Müslümanların ümidi o şartların düzelmesine değil Allah Teala'nın rahmetine dayanmalı. Şartlar değişse de veya oldu ya değişmese de Allah Teala'nın bizi gördüğünü, bizi işittiğini unutmamamız gerekiyor. Hayır mı, şer mi bilemiyoruz. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de en çarpıcı kıssalardan biri Kehf suresinde yer alır. Belki birçoğunuz biliyorsunuz. Bir tekrar etmiş olalım. Tekrarda bereket ve hayır vardır inşallah. Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam arasındaki bir yolculuk kıssasıdır. Kur'an-ı Kerim'de açıkça Hızır ismi zikredilmez, salih bir kul olduğunu da söyleyebiliriz ama genelde eserlerde Hızır aleyhisselam diye bilinir. Efendim, Musa aleyhisselam onunla yolculuğa çıkarken sabredeceğine söz veriyor. Ben kısa olarak anlatıyorum, konu anlaşılsın diye. Fakat yol boyunca 3 tane olay gerçekleşiyor. Ve bu olayların görünen yüzü Musa aleyhisselamın itiraz etmesine sebep olur. Önce gemiye binerler, gemi yoksul insanlara ait, denizden geçimlerini sağlıyorlar. Hızır aleyhisselam veya o salih zat gemide bir kusur meydana getirir, zarar verir. Musa aleyhisselam dayanamaz, içindekileri boğmak için mi gemiyi deldin, yani niye böyle yaptın diye sorunca ona cevap verilmez ama sonra manzara netleşir, o mesele anlaşılır. Geminin ilerisinde, gidiş istikametinde sağlam olan her gemiye zorla el koyan bir hükümdar var. Gemideki küçük bir kusur büyük bir gaspı önlemiş. Şimdi burada bir parantez. Kendi hayatımıza bakalım mı şimdi? Bizim de gemimiz belki delindi. İçimizde bir aksilik çıktı, planımız bozuldu, kazancımız azaldı, hiç tahmin etmediğimiz kişi bizim hakkımızda şunu şunu dedi. İlk anda o deliği görüyoruz, Musa aleyhisselamın dikkat ettiği gibi. Neden benim gemim, niye bu diyoruz. Oysa belki ileride o gemiyi bekleyen o zalim hükümdarın adamları var. Bir bakıma küçük görünen o kayıp, büyük bir kaybın önünde perde olabiliyor. Ve ikinci bir olay daha yaşanıyor. Bu öncekine göre biraz daha ağır ve insanın aklının sınırlarını daha fazla zorluyor. Hızır aleyhisselam veya o salih kul bir çocukla ilgili dışarıdan bakıldığında dayanılması güç bir fiilde bulunur. Yolculuğun sonunda bunun anne ve babasının imanını ve hayatını koruyan ilahi bir bilgiye dayandığı,
ve Rabbimiz Celle Celaluhu'nun onlara daha temiz ve merhametli bir evlat vermeyi murad ettiği açıklanır. Yani Allah Teala'nın geleceği bildiği için neyin hayır şer olduğunu o kuluna bildirdiğini anlıyoruz. Ve burada yine bir parantez açalım. Şimdi herhangi birimiz ya ben bu işin iç yüzünü hissediyorum bana göre diyerek yanlış bir fiili kesinlikle meşrulaştıramaz. Burada o zat Allah Teala'nın emriyle hareket ediyor. Bana göre, hissiyatıma görelerle değil. Zaten biz böyle bilgilere sahip olmadığımız için başa gelenin ardındaki hikmetleri anlayabilmek için biraz kendimize zaman vermemiz gerekiyor, peşin hükümlü olmamak gerekiyor. Ve üçüncü olayda bu defa kendilerini misafir etmekten kaçınan bir kasabada, yani iyi davranmamışlar, bir hoş geldin, su içer misin, karnınız aç mı, yatacak yeriniz var mı gibi şeyler söylenmemiş, yani hoş bir davranış değil, o kasabada yıkılmak üzere olan bir duvar var. O duvarı ücretsiz olarak tamir ediyorlar. Musa aleyhisselam yine dayanamıyor, isteseydin diyor, buna karşılık bir ücret alabilirdin. Yani bu kadar uğraştın hem de bize iyi davranmadılar. Bari bir şeyler alsaydın, yani ihtiyaçlarını karşılardın. Sonra anlaşılıyor ki o tamir ettikleri duvar iki tane çocuğa ait, yetim ikisi de ve altında onlara ait bir hazine var. Babaları salih bir insan, çocuklar büyüyünce kullansınlar diye niyet etmiş, oraya saklamış. İşte çocuklar büyüyene kadar o hazine korunuyor. Musa aleyhisselamın düşündüğü gibi biz de hayatımızın birçok olayında karşılaştığımız her şeyde belki de niye, neden, niçin, nasıl sorularını sorabiliyoruz. Yine burada bir parantez açıyoruz. O duvarın altında hazine var ama çocukların haberi yok, etraftakilerin haberi yok. O duvar ayakta duruyor ama sebebini o etrafta yaşayanlar da bilmiyor. Ama o duvar tamir edilmese, duvar tam olarak yıkılacak ve içinde saklı olan o iki yetimin babalarından kalan başkalarının eline geçecek. Belki çocukları ortadan kaldıracaklar. O yüzden hayatımızda bize ulaşan bazı korumalar, bazı fren mekanizmaları diyelim, geçmişte yapılan salih amellerin de bereketi olabilir. Birilerinin duasını almışızdır. Mesela günah işleyecek birisi, her günah işleyeceği zaman başına bir şey geliyor. Rüyalarına giriyor falan. Ya niye ben böyleyim? Belki annesi, anneannesi, dedesinin birinin bir duası vardır. Duaların önemi büyüktür. Önceki programlarımızda konuşmuştuk. Yani kardeşlerim, her işin bir hikmeti vardır bizim bilip bilemediğimiz. Neyi öğrendik? Gemideki o delik her zaman batışı göstermez, bazen korunmadır. Her ayrılığı kayıp olarak değerlendirmeyeceğiz. Bazen Allah Teala'nın bizi birinden, birilerinden, bir olaydan koruduğunu düşüneceğiz. Ve geceken bir şey olduğu zaman eyvah niye öyle oldu, şunu mu hatalı yaptım diye vakit geçireceğimize o duvarın dibindeki hazineyi düşüneceğiz. Bazen o hazine sahibi olgunlaşıncaya kadar duvarın altında bekletilir. Yani rızık gelip seni, beni bulur arkadaşlar. Öyleyse bugün haydi bir ders alalım. Evet, hazine yok değildir ama varlık olarak yok değil. Belki sana gelmek için vakti gelmemiştir. Belki kapı kilitli değildir. Arkasındaki şartlar henüz yeni yeni hazırlanıyordur. Belki Allah Teala vermiyor değildir. Bizi vereceği nimete yavaş yavaş hazırlıyordur. Hasılı kelam, ümit dediğimiz şey hiçbir şey yapmadan yerinde bekleyip sadece bir mucize beklemek değildir. Yanlış. Ümit, şartlar ne kadar zorlu gibi görünse de, karanlık gibi olsa da doğru adımı atmaya devam etmek. Örneğin, öğrenciler sınava hazırlanıyorlar değil mi? Ama sonucu Allah Teala'ya bırakıyorlar.
çalışıyor, didiniyor, ter döküyor. Hasta dua ediyor, doktora gidiyor, doktorun dediğini yapıyor ama tedavisini de bir taraftan takip ediyor. Çiftçi toprağa sürüyor, ekiyor falan ama yağmur içinde, bereket içinde dua ediyor. Yine ailesinde bir küslük var, bir problem var diyelim. Allah Teala'dan yardım istiyor ama kendine düşeni, yani özür dilemektir, konuşmaktır, sorunu tespit etmektir. Gerektiğinde yuvayı kurtarabilmek için bir uzman desteği almaktır. Yani elden geleni yapıyor. O yüzden arkadaşlar, ümit etmek ile hayal etmek arasındaki o önemli kelimeyi unutmayalım. Gayrettir. Tekrar ediyorum. Ümit etmek ile hayal etmek arasındaki fark gayret etmektir. Hayalci kişi hayal edip durur. Ama ümit eden kişi gayret eder. Yine ya neyse başıma bu geldi, vardır bunda da bir hayır. Hastayım, doktora gitmeye gerek yok. Evlenemiyorum, zaten nasibimde olsa evleneceğim kişi beni bulur diye diye hiçbir şey yapmadan oturmak yanlıştır. İş aramama gerek yok, nasıl olsa biri gelir beni işe alır. Bu da yanlış. Tevekkül bu değil. Tevekkül ile ihmalkarlık arasındaki fark da önemli. O da sorumluluktur. Yani elinden geleni yapıp yapmadığındır. Bundan 14 asır öncesine gidiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği çok özel bir dua. Ve bu duanın Allah'ın izniyle bir hayatı nasıl teselli ettiğini gelin hep beraber hatırlayalım. Ümmü Seleme validemiz kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı. Henüz hanımı olmadan önce bir olay yaşanıyor. Ümmü Seleme validemizin eşi Ebu Seleme vefat ediyor. Henüz o yaşadığı acı taze, aklına şu dua geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, musibete uğradığınızda şu duayı yapın diyordu ya, o akla geliyor. Yani İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz ve sonunda ona döneceğiz. Ve Ümmü Seleme validemiz radiyallahu anha, Allah'ım musibetimin ecrini bana ver ve onun yerine bana daha hayırlısını ihsan et diye dua ediyor. Fakat kendi içinde Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir diye de düşünüyor. Sonra Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmeyi nasip etti ve müminlerin annelerinden biri oldu. Bu bize şunu anlatıyor. Her yaşadığımız üzüntünün, kaybın, acının ardından mutlaka bize maddi bir karşılık verilecek mi? Hayır, bu garanti değil. Burada daha güzel bir şey anlatılıyor. Birincisi, bir insan kaybettiğinin yerine neyin gelebileceğini kendisi hesaplamayacak. Bundan iyisi olmaz dediğimiz yerde Allah Teala'nın hazineleri tükenmez ve ikincisi, musibet anında o yaptığımız dua acıyı yok saymaz, doğru. Ama acının içine bir yön verir. Ben Allah'a aidim. Ben başıboş değilim. Ben unutulmadım. Ve ben ona döneceğim. Bu neyi hatırlatır? Ayrılıklar bir zaman son bulacak. Ahiret denilen yer var. Dünya bugünle sınırlı değil. Öyledir kardeşlerim. Bu sadece insan için düşünülmesin. Yeni bir memlekete taşınacaksınız, yeni bir iş bulacaksınız, imkanlarınız değişecek. Bazen daha hayırlısı, aynı hayatın içinde kazandığımız yeni bir kalp de olabilir. Evet, kaybettiğimiz şeyler belki geri gelmez ama o kayıp bizi Allah Teala'ya yaklaştırabilir. O yüzden ben ne yaptım da başıma bu geldi demeyeceğiz. Bazen o yaşadıklarımız hatalarımızın sonucu olabilir. Belki yanlış karar verdik, ihmal ettik, önlemimizi almadık, birinin hakkına girdik, yani tedbiri bıraktık.
Böyle durumlarda yapılacak şey, ah benim kaderim deyip kaderi suçlamak değildir. Hatamızı görmek veya yanlış yaptık tevbe etmektir, düzeltmeye çalışmaktır. Ama her yaşadığımız sıkıntıyı da bir ceza olarak görmek de bizi yanlış yere götürür. Neden? Peygamberler aleyhisselam bizden daha mı günahkarlardı da bu kadar ceza aldılar? Her sıkıntı, yaşanan her imtihan ceza ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haşa bizden daha mı zayıftı? Allahu Teala'ya sabır konusunda, tevekkül konusunda hayır. Eyüp aleyhisselamın hastalığını düşünün. Yakup aleyhisselamın ayrılığını düşünün. Oğlu Yusuf aleyhisselamın o çektiklerini düşünün. Günahları yüzünden, değersiz oldukları yüzünden mi? Hayır. Estağfurullah. İmtihan, bazen arınma, bazen uyanma, bazen de insanın içindeki o cevherin ortaya çıkması. Bir bakıra şekil vermek için güm güm güm, bir oradan bir buradan döve döve ne hale sokuyorlar. Ama iş bittiğinde nasıl bir sanat eseri oluyor? Yani kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır buyrulur. Dikkat ettiyseniz zorluktan sonra, yani zorluk geldiğinden sonra değil, zorlukla beraber ifadesi var. Dikkat ettiniz mi? Yani kolaylık zorluk bittiği zaman değil, zorluğun içinde geliyor ama biz bazen görmüyoruz. Örneğin maddi bir darlık. Buradaki kolaylık ne? O güne kadar israf ettiğin şeyler. Veya maddi sıkıntı yaşadın, borç alacağın kimseyi bulamadın, senin bu dünyada kaç tane gerçek dostun var bunu anlıyorsun. Veya bir ayrılık. Ben ayrıldım, kalbim kırıldı, moralim bozuldu, bunalıma giriyorum. Bundaki kolaylık ne olabilir? Allah seni bir şeyden korumuş olabilir, daha büyük başına gelecek şeylerden. Bir gazete manşeti, bir haber kanalındaki üçüncü, dördüncü haber olabilirdin seni korumuş. Ben başarısız oldum. Bundaki kolaylık ne ola? Belki o konuda başarılı olup yönünü değiştirecek, sapıtacaktın. Senin de bir başkasının da bir işi olmadıysa sadece vardır bir hayır demek yetmez. Elinden geleni yapmak, yardımcı olmak gerekir. Yani insanlara nasihat etmek bir yere kadar. Ya adamın evine icra gelecek neredeyse, borç içinde, kandırılmış, şu olmuş, bu olmuş, sen sadece nasihat veriyorsun. Olur ya, bu geçer yani, niye bu kadar üzülüyorsun ki falan denmez. Hiç konuşma daha iyi. İmkanın varsa destek olacaksın veya hayır söyleyeceksin. Mesela yas tutuyor, eşi, çocuğu, akrabaları, vefat etmiş bir yakını. Ya kafana takma falan denir mi? Allah korusun. Yas tutan, o an ağlayan birine de sabret kardeşim. Allah Teala senin ecrini versin. Mesela yakınları vefat etti. İnşallah cennetinde buluşursunuz demek var. Böylelikle bu sohbetimizin de nihayetine gelmiş olduk. Arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, gayret bizden, netice Allah Teala'dandır. Bazen işimiz olmaz, hemen düşünelim, vakti değil, yeterince hazırlanmadık. Bazen çalışıyoruz, esnafız, doğru plan yapmadık başarısızlığımızın temelinde olan. Bazen bir fırsatı kaçırdık, belki onu erteledik. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, Allah rahmet eylesin, tevfiznamesindeki şu meşhur dizelerle bitirelim bugünkü birlikteliğimizi. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir kapı kapanırsa diğer kapı açılır. O kapı ne zaman açılır? Hangi vakit deme. Sen sadece o kapının önünde durmayı bekle. Siz gayretinizi eksik etmeyin. Sabrınızı kuşanın
ümidinizi diri tutun ve henüz son sayfasını okumadığınız bir hikaye hakkında, ki bu sizin hayatınız, aman erkenden hüküm vermeyin. Allah Teala yar ve yardımcımız olsun. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selam ve dua ile.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

0: Sözün özü.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

0: Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Bu mübarek cuma gününde sizlerle beraberiz inşallah. Allah-u Teala bu mübarek günün hürmetine dualarımızı kabul eylesin. Sıkıntılarımızı gidersin. Umduklarımıza nail eylesin. Rızasına uygun bir şekilde hayat sürmemizi nasip eylesin. Bu mübarek günün hürmetine amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, elimizdeki eserde buyuruluyor ki, bu alemden sonra iki alem var. O alemde iki mekan var. Biri nar, biri nur. Üçüncü bir makam ve makar yok. Ya nur makamı olan cennete, ya nar makamı olan cehenneme gideceksin. Her ikisi de buradaki sayu gayretinle elde edilecek. Dünya ahiretin tarlasıdır buyurulmuştur. Burada ne ekersen orada onu biçersin. Evet, dünya ahiretin tarlasıdır. Senin ve benim vücutlarımız bu tarlanın ekinleridir. Azrail aleyhisselamın harbesi orağıdır. Mezarlar Azrail aleyhisselamın biçtiği bu insan ekinlerinin demet olduğu yerdir. Cennet ve cehennem de bu mahsulün ambarlarıdır. Bunu sakın unutma. Cennete, rızaya, cemale, ebedi saadet ve selamete nail olmayı dilersen Allah-u Teala'ya ve Resulüne iman et. Hakka tam ve mutlak bir ihlas ile kulluk ve ibadette bulun. Rabbinin emirlerini tut. Yasakladığı ve sevmediği ne varsa hepsinden el çek. Helalden kazan, helalden harca, çoluk çocuğuna da helalden yedir. Kazancından Allah yoluna sarf et. Çıplakları giydir, ağlayanların gözyaşlarını dindir. Fakirleri doyur, yetimleri kayır. Elin, dilin, belin doğrulukta olsun. Elin kârda ve gönlün yarda bulunsun. Dilinden tevhid eksilmesin, kalbinden sevgi ve muhabbet silinmesin ki cennet ve cemal yolları sana fethü küşad olsun. Yok böyle yapmaz da yalan dolanla ömür geçirir, imansız bir kalp taşır, taş gibi katı bir yürekle bu dünya aleminde şefkatsiz, merhametsiz dolaşır. İbadet ve taat sermayesinden iflas etmiş bir kalıpla huzur-u hakka ulaşırsan, sana haber vereyim ki cehennem ile müjdelenen bahtı karalardan birisin. Çünkü ne ekersen onu biçersin. Vaktiyle bir ağa bütün ömrünü günah ve masiyet bataklıklarında çürüttüğü halde cennet ve mağfiret umduğunu şöyle söylerdi. O ağanın surette köle ve hakikatte sultan olan da bir kölesi vardı. Bir yaz mevsimi başlangıcında bu ağa kölesine tarlalarını göstererek nereye fasulye, nereye domates, nereye buğday vesaire ekeceğini işaret etti. Köle bütün tarlalara arpa ekti. Aradan aylar geçti, ekin meydana geldi. Ağa hazretleri dolaşırken emir ve tembihi hilafına buğday ve diğer sebzeler yerine baştan sona arpa ekilmiş bulunduğunu görünce kölesine fena halde kızdı, bağırıp çağırmaya başladı. Sen kim oluyorsun da benim emrimi dinlemiyorsun? Ben sana şuraya şuraya fasulye, buraya domates, öteye buğday ekeceksin dememiş miydim? Hırsını yenemeyerek elindeki kırbaçla kölesini dövmeye hazırlanınca dur ağam vurma dedi. Evet, suçumu itiraf ediyorum. Emriniz hilafına bütün tarlaya arpa ektim ama hepsinin arpa çıkacağını hiç düşünmedim. Öyle sandım ki bütün tarlalara arpa ekecek olursam emir ve işaret ettiğiniz yerde fasulye, domates ve buğday da çıkar. Halbuki tahmin ve ümit ettiğim gibi olmadı. Ağa kölesinin bu savunması üzerine kahkahayı bastı. Sen ya sırılsıklam delisin veya ahman birisin. Be adam, hiç arpa ekilen bir tarladan fasulye, domates veya buğday mahsulü alınır mı? Bu yaşa kadar boşuna kafa gezdirmişsin. Bilmiyor musun ki bir tarlaya ne ekersen onu biçersin deyince köle boynunu büktü. Bağışla ağam dedi. Ben bunu sizden öğrendim. Aa, terbiyesizin zoruna bak. Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim veya öğrettim? Evet ağam, sakın kızma. Ben bu işte aynen sizi taklit ettim. Başıma bu iş geldi. Ağası halt etmişsin. Sen şimdiye kadar benden böyle akla sığmaz, mantıksız bir hal zuhur ettiğini gördün mü? Köle, gördüm ağam, gördüm. Siz daima Allah-u Teala'ya karşı isyan ve çeşitli günahlar işlediğiniz halde haktan mağfiret ve cennet umuyorsunuz. Evet, buyurduğunuz doğrudur. İnsan ne ekerse onu biçer. İşte gördünüz, arpa ektim, arpa çıktı. Bir tek sap bile yanılıp fasulye, domates veya buğday olmadı. Şu halde dünyada ahiretin tarlası olduğuna göre burada da ne ekersek orada onu biçeceğimiz muhakkaktır. Eğer benim ektiğim arpa yerine buğday veya diğer sebzeler çıksaydı, siz de bunca masiyetinize rağmen cennet ve rıza bulurdunuz. O ağa kölesinin bu ikaz ve irşadı üzerine gafletten uyandı ve ağlayarak, "Sen köleliğe layık değilsin. Senin hürriyetini vereyim ki Allah-u Teala da beni bağışlasın," dedi ve kölesini azat ederek hak yoluna girdi. Ey aşık-ı sadık, ey hak ve hakikate talip kardeşler! Kıssadan hissemizi almalıyız. Aklım başımda ve ibret gözümde diyenler için bu kıssamızda dikkat ve ibretle alınacak dersler vardır. Ahirete iman eden bu alemi fani bilendir. Ne var ki bu fani alemin gecesi ve gündüzü imanlı kullar için bir ganimet ve fazl-ı rahmettir. O halde bir nefesi bile boşa geçirmemeli, ömür sermayesinin her lahzasını Hakk'a ibadet ve taatle tüketmeli, rıza-i ilahi tahsil için gayret ve himmet etmelidir. Ömür dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bak, daha dün denilebilecek kadar yakın bir mazide, mahalle arasında akranlarımızla çember çeviriyor, zıp zıp oynuyorduk. Derken okul çağı, imtihan, bayram tatili, yaz tatili, sayılı günler geldi, geçti. Artık saçımıza, sakalımıza aklar düşmeye başladı. Çoğumuz gözlüksüz iki satır yazıyı okuyamıyor, eskisi gibi koşup yürüyemiyoruz. Çalıştık, didindik, sırasında geceyi gündüze kattık, çoluk çocuk sahibi olmanın zevkini tattık ama ömür defterinin birçok sayfalarını da kapattık. Artık her gecemizi bir Kadir gecesi bilmenin şuuruna varacak bir çağdayız. O halde geri kalan ömrümüzü marifet ve ibadetle geçirmeli, ahiret tedariki görmeliyiz. 3 aylık kara kış için elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar bir hazırlık ve tedarik telaşına düşüyoruz da, ebedi hayatımız için hiçbir tedarikimiz ve hazırlığımız olmayacak mı? Uzun, çok uzun bir yola ve yolculuğa çıkacağız. Yanımızda azık bulunmasın mı? Şuradan İstanbul'a, Ankara'ya gitmeye kalksak, yanımıza çörekti, börekti, köfteydi, ekmeğiydi bir azık alıyoruz. Uzun ahiret yolculuğuna elimiz boş mu çıkalım? Ömür sermayesi hayasızlık, edepsizlik ve Allah-u Teala'ya isyanlarla telef edilebilecek bir ganimet değildir. Geceler ve gündüzler bir makas gibi bu fani ömür kumaşını biçip doğramaktadır. Ahiret hayatında çırılçıplak kalmak istemiyorsak, o ömür kumaşından kendimize ayıplarımızı örtebilecek bir libas, bir elbise biçmek zorundayız. Yakında, hem de çok yakında tabut denilen o cansız at kapımıza gelip bizi bu fani alemden o baki ve ebedi aleme götürecektir. En sevdiklerimiz ve yakınlarımız bizi amel sandığı olan karanlık kabre yerleştirip savuşup gideceklerdir. Orada amellerimizle baş başa kalacağız. İnsan öyle bir hayat geçirmelidir ki dünyası mamur ve ahireti pürnur olmalıdır. Dünyanın mamur olması Allah-u Teala'ya iman, Resul-ü Müşteba'ya iman, Allah ve Resulüne muhabbet, yaşanılan ülkede istiklal ve hürriyet, alın teri, ırz, iffet, haya, ibadet, çalışkanlık, helal kazanmak, helal kazancını Allah yolunda harcamakla mümkündür. Dünyaları bu saydığımız şartla mamur olanların elbette bu hayırlı amelleri dolayısıyla ahiretleri de pürnür olur. Yani bu hayırlı ve yararlı ameller kişiye dünyada huzur ve rahat sağladığı gibi ahirette de ebedi saadet ve selamet sağlar ve o ebedi hayatı pürnür kılar. Yoksa dünya hayatını tembellikle, şuna buna yük olmakla, arsızlıkla, yüzsüzlükle, hayasızlıkla, nefsinin ve şeytanın esiri olmakla, düşmanına gülünç düşmekle geçiren kafirlerin, günahkarların, cahillerin ve gafillerin dünyaları kendilerine bir zindan ve ahiretleri de azap ve hüsran olur. Öyleyse, ecel şarabını içmeden, bu alemden göçmeden, sayılı nefesler boşuna gelip geçmeden güzel ve hayırlı ameller işlemeli. Geçimleriyle mükellef bulunduğumuz evlat ve ihalimize temiz ve rahat bir hayat sürdürmeye çalışmalı, ırz ve iffetimizi hassasiyetle korumalı, iç ve dış din ve devlet düşmanlarına karşı uyanık bulunmalı, hürriyet ve istiklalimize tasallut edeceklere fırsat ve imkan bırakmamalı, yavrularımızı vakur, kimseye boyun eğmeyen, bizden sonra ele güne yüz suyu dökmeyen, şerefli, haysiyetli, dinine, milletine, devletine yararlı olacak derecede kabiliyetli birer ferd olarak yetiştirmeliyiz. Onlara temiz bir isim, şerefli bir aile ocağı, hür ve müstakil bir ülke, bağımsız ve özgür bir kavim ve millet bırakabilmek için gecemizi gündüzümüze katmalı, fani ve çabuk geçici dünya zevk ve lezzetleriyle yetinmeyerek ebedi hayatın sonsuz nimetlerini fırsat eldeyken burada tatmalı, kalplerimizden aşkullah, muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah'tan gayrı ne varsa hepsini atmalıyız. Bütün bu saydıklarımız hem Müslümanlık hem de insanlık vazifelerimizdir. Unutmayalım ki alemlere rahmet olarak gönderilen Habibi Hedibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecek gibi dünya için, hemen yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmamız gerektiğini tebliğ ve beyan buyurmuşlardır. Kıymetli dinleyenler, insanoğlu bu dünya hayatında sefere hazırlanan bir yolcu gibidir. Madem ki faniyiz, madem ki her nefis gibi bizler de önünde sonunda ölümü tadacağız, o halde bu alem bir konak, bir mola yeridir. Böyle bir konakta mola verilince sere serpe yatılmaz. Yolculuğun asıl ondan sonra başlayacak uzun ve meşakkatli bölümü için hazırlık yapılır, tedarik görülür. Bu itibarla insanoğlu da fani dünya hayatında o uzun ve ebedi yolculuk için gerekli bütün hazırlıklarını yapmalıdır. Bu hazırlığın başında iman gelir. Sonra ibadet ve taat, salih ameller, günahlardan ve bütün kötülüklerden kaçınmak, eliyle ve diliyle kimseye zarar vermemek, üzerinde kul hakkı bulundurmamak, karıncadan file kadar bütün mahlukat ilahiye karşı şefkatli ve merhametli davranmak gerekiyor. Bütün bunlar o büyük yolculuk için tedarikli bulunmaktır. Kıldığımız her namazın ömrümüzün son ibadeti olabileceğini, yaptığımız her hayrın bu fani alemde yapabileceğimiz son hayırlı iş olacağını düşünmeli ve her gece yatağımıza girince bunun son uykumuz olmasının muhtemel olduğunu hatırlamak gerekiyor. Zira ölüm ansızın çıka gelir. Azrail aleyhisselam her gün, her an bizleri takip etmektedir. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkıvereceği hiç belli olmaz. Bunun için kula gereken daima ölüme hazırlıklı yolculuk içinde tedarikli bulunmaktır. Kıymetli dinleyenler, gerçek bu olduğuna göre tövbe ve istiğfara devam etmeli. Tevhid ve salatu selamı dilimizden eksik etmemeliyiz. Kulluk makamında daim ibadet ve taatte kaim olmalıyız. Allah-u Teala'nın her biri emirlerine hakkıyla ve layıkıyla uymalı, kulluk görevinin şan ve şerefini nefsimizde duymalıyız. Kulluk görevlerimizin en başında da Rabbimizin nehyettiklerinden bir canavardan kaçarcasına kaçmak ve sakınmak gelir. zerre kadar bile olsa bütün hayırlara koşmalı, zerre kadar bile olsa bütün şerlerden kaçmalıyız. Hasılı, Azrail aleyhisselam emri ilahiyle geldiği zaman bizi bu hal üzere bulmalıdır. Bu arada hiç ölmeyecekmiş gibi dünya içinde çalışmamız zaruri ve elzemdir. Zira mensubu olmakla övündüğümüz dini mübin İslam ve yine bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz Müslümanın kıyamete kadar dünya üzerinde payidar olabilmesi, bu sayu gayretimiz neticesinde Cenab-ı Hakk'ın tevfikini refik etmesi sayesinde mümkündür. Kısacası elimiz kârda, gönlümüz yârda olmalıdır. Elimiz kârda deyince hiç şüphesiz helal kâr, helal kazancı kastediyoruz. Doğruluk ve sadakatten ayrılan tembel, atıl ve batıl milletler tarih boyunca hürriyet ve istiklallerini muhafaza edememişlerdir.
1: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
2: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, kötülerle olursanız onlara isabet edecek bela ve musibetler size de isabet eder buyurmaktadır. Hal ve hakikat böyle olunca iman sahiplerine düşen en büyük vazife, kötü, asi ve günahkar kişilerden ayrılmak, iyi, salih ve muttaki kişilerle bulunmaktır. Gaflet edilmemesi gerekir ki bir hadis-i şerifte yalnız sağ olanların değil, hatta ölülerimizin dahi iyi ve salih kişilerin civarına defnolunması emir ve ferman buyurulmaktadır. Dünya hayatında kötü komşularımızdan tedirgin ve rahatsız olduğumuz gibi, kötülerin yanına gömülen ölülerimizin de onların görecekleri azaptan huzursuz olacakları muhakkaktır. Kıymetli dinleyenler, bizden önce gelip geçmiş kavimlerden azgınlıkları ve taşkınlıkları dolayısıyla ilahi bela ve musibetlere uğrayarak mahv ve helak olmalarından elbette ibret almalıyız. Nitekim bizim ve azgınlık ve taşkınlıklarımız yüzünden maruz kaldığımız bela ve musibetler bizden sonra geleceklere ders ve ibret olacaktır. O halde Allah-u Teala'ya karşı isyan ve tuğyana devam ederek İlahi azaba müstahak olmamak ve bizden sonrakiler için kötü birer örnek teşkil etmemek mecburiyetindeyiz. Ey aşık-ı sadıklar! Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri bir hadis-i kutsisinde şöyle buyurmaktadır. Ben azimüşan, kulluk ve ibadete layık ve müstahak mabudum. Bu mülkün müstakillen maliki ve mutasarrıfı ancak benim. Başınızda bulunan emirlerinizin kalpleri, kudret ve kuvvetleri ve iradeleri benim kudret elimdedir. Eğer kullarım bana karşı itaatli bulunurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini onlara karşı merhametli kılarım. Eğer bana asi olurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini isyan eden o kavme karşı gaddar ve merhametsiz kılarım. Onun için sizi idare edenlere, size kötü davrananlara, haksızlık ve zulmedenlere sövüp saymayınız. Belki işlediğiniz isyan ve günahlardan ötürü tövbe ve istiğfarda bulununuz ki ben azimüşan onların kalplerini size karşı insaflı ve merhametli kılayım. Programımızın başından beri kişi ister dünyada ister ahirette kazandığının karşılığını veya cezasını bulur. Bunu söylemiştik. Zira Erhamer Rahim'in olan Allahu Zülcelal ve Kemal Hazretleri tek hücreden ibaret bir mahlukunun dahi zarar görmesine razı değildir. Ne var ki kul isyanda ısrar ve sebat ederek Allah-u Teala'ya itaatten çıkarlarsa Allah-u Azimüşşan o asi kulundan intikamını yine kulu eliyle alır. Adetullah böyle cereyan etmiştir ve böyle olacaktır. Nasıl ki bir pisliği süpürüp temizledikten sonra o süpürgeyi ateşe atarak yakarsak asi kullarının isyan pisliklerini de Allah-u Teala bir başka asi kulunu süpürge gibi kullanarak temizler ve bu temizlik ameliyesine memur ettiği zalimi de cehenneminde yakar. Hayrın ve şerrin ve her şeyin Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala tarafından olduğuna inanan bir Müslümana, bu itikadı benimseyen bir kimse arkasından yetişerek ensesine şiddetli bir tokat atar. Tokatı yiyen geriye dönüp bakınca da neye şaşırdın der. Senin inancına göre her şey Allah-u Teala'dan değil mi? O sünni Müslüman kendisine şöyle cevap verir. Amenna ve saddakna. Evet, her şey Allah-u Teala'dandır ama hangi zalimi bu işe memur buyurdu diye baktım. Ey aşık-ı sadık! Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri biz nasıl olursak öyle tecelli buyurur. Biz Allah-u Teala'yı zikredersek Allah-u Azimüşşan da bizi zikreder. Bakara suresinin 152. ayet-i cellesinde mealen Rabbimiz, siz beni taatle anın ki ben de sizi cevapla anayım. Biz Allah-u Teala'nın dinine sarılır, onun kitabında çizdiği hak yoldan ayrılmaz, onun dinine yardım edersek, Allah Azimüşşan da bize her hayırlı işimizde yardım eder, bizleri mansur ve muzaffer kılar. Muhammed Suresi 7. Eğer siz Allah-u Teala'nın dinine ve Resulüne yardım ederseniz, o da düşmanlarınıza karşı size yardım eder. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere yaptığımız işlerle şükredersek, onu daima zikreder, rızasını almaya çalışırsak, Allah Azimüşşan da bize nimetlerini arttırır. İbrahim Suresi 7 mealen, eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz herhalde nimetlerimi ziyade kılarım. Bilmem anlatabiliyor muyuz? Evet, biz nasıl olursak Allah Celle Celaluhu Hazretleri de öyle tecelli buyurur. Elest bezminde Rabbimize verdiğimiz bir söz, bir ahdimiz vardır. Bela dedik. Ve ondan gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabut olmadığını ve olamayacağını kabul ve tasdik ettik. Bu dünya alemine gönderilmemizden maksadın da ancak Rabbimize kulluk ve ibadet etmek olduğunu yakinen biliyoruz. Şu halde bu ahdimize vefa etmemiz ve bu sözümüze sadık kalmamız gerekir ki Allah Azimüşşan da bize ahdini yerine getirsin. Bakara Suresi 40 mealen, ahdime vefa ve bana iman ve itaat edin ki ben de ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozmayın ve benden korkun. Kıymetli dinleyenler, her işin başı Allah korkusudur. Onun için ehlullah Allah-u Teala'dan korkmayandan kork buyurmuştur. Allah-u Teala'dan korkmak ancak ve yalnız ona kulluk ve ibadet etmekle, bize bahş ve ihsan buyurduğu sayısız nimetlere şükretmekle, onu her nefeste zikretmekle olur. Şükür deyip geçmemelidir. Daha önceki programlarımızda uzun uzun anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu malın şükrü, yine Allah-u Azimüşşan'ın emri gereğince zekat ve sadaka vermekle, muhtaç olanları doyurmakla, çıplakları giydirmekle olur. Yalnız dille şükretmek, Allah-u Teala'yı şükürsüz olarak zikretmektir. Bize ihsan buyurulan vücut ve sıhhatin şükrü ibadettir. İbadetlerin en eftali olan namazdır, oruçtur. Bu vücudu ve bu sıhhati ibadet yolunda kullanmaktır. Nitekim ömrün şükrü de bir lahza kaçırmaksızın sayılı nefesleri ibadet ve taatle geçirmektir. Rabbine karşı suç ve kötülük işlemekten kaçınmaktır. Hicr suresi 99'da mealen, Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu sana yakin olan gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Güzelliğin şükrü ırz ve iffetini korumaktır. Gözün şükrü her şeye ibretle bakmaktır. Kulağın şükrü hak kelamı duymaktır. Dilin şükrü lisan-ı zikrullah ile süslemektir. Yalan söylememek ve dedikodu etmemektir. Ağzın şükrü helal yemektir. Kalbin şükrü iman ve muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah ile tezyin etmektir. Ellerin şükrü onları birer marifetle süslemek ve bunu Allah-u Teala'nın yolunda kullanmaktır. Ayakların şükrü Allah-u Teala'nın rızasına uygun ve müsaade buyurduğu yere basmaktır. Zikrin en yücesi, en ulusu ve eftali kelime-i tevhiddir demiştik. Kelime-i tevhid 7 mübarek kelimeden ibarettir. Bu mübarek kelimelerin birçok hikmeti ve sayılamayacak kadar çok nimeti vardır. Bu hikmetlerden birincisi, bu kelime-i mukaddeseyi diliyle söyleyen ve kalbiyle iman eden kimse cehennemden azad olur ve cennete girer. Bilindiği gibi cehennem 7 tabakadır. Her kelime narın bir derekesini söyleyen namına kilitler. Cennetin de anahtarı olduğundan söyleyene cennetin 8 kapıları açılır. İkinci hikmeti, bu alemi şuhuda gelen insanoğlu bu alemden sonra 7 müşkille karşılaşır. Bu müşkillerden birisi bu alemden ayrılmaktır ki bu ayrılış ölümle başlar. İnsan bu alemden ya imanla veya Allah-u Teala'ya sığınırız, imansız olarak küfr ile ayrılır. Tevhid edenler ruhlarını iman ile teslim ederler. Üçüncü hikmeti, insanoğlunun bu alemden sonraki üçüncü müşkil kabirdir. Kabir ya zulmetli, karanlık veya nurani, aydınlık olur. Kelime-i tevhidi diliyle söyleyen ve kalbiyle tasdik edenin kabri tevhid nuru ile nurlu olur. Dördüncü hikmeti, dördüncü müşkil kabre girdikten sonra münkereyn denilen sual meleklerinin sorularına doğru cevap vermektir. Tevhid eline bu soruları kolaylıkla cevaplandırmak nasip ve müyesser olur. Beşinci hikmet. Beşinci hikmet mahşer günüdür. O gün birçok yüzler kara ve birçok yüzler ak olacaktır. Tevhid ehlinin yüzleri işte o muhlik günde ak olur. Altıncı hikmet mizan. İyiliklerle kötülüklerin tartılacağı o mizanda tevhid ehlinin hasenat, iyilik kefesi ağır olur. Zira aşk ile bir tevhid okumanın sevabı 7 kat yerlerden ve 7 kat göklerden ağırdır. 7. hikmet. Bütün bu vartaları atlatan kulun cennete veya cehenneme mi gideceği meselesidir. Tevhid ehlinin yolu cennet yoludur. Bu 7 mübarek kelime hürmetine Hak Teala tevhid eden kullarını bu 7 müşkilden halas buyurur, kurtarır. Tevhid ehlini şeytan vesvesesinden de korur. Çünkü kelime-i tevhid mana bakımından şeytanı yakan muazzam bir ateştir. Nazargâh-ı ilahi olan kalbe girecek, sızmaya çalışacak sinsi düşmanlara engeldir. Gönüller zikrullah ile bütün kötülüklerden, pisliklerden arınır ve paklanır. Zikrullah ile yüzler aklanır ve zikredene cemali la yezal zahir olur. Allah-u Teala'nın salih kulları Mevla'yı her an, her zaman ve her mekanda zikrederler. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu de salih ve aşık kullarını zikreder. Zikrullah vücutta cennet kokusu ve ruha kuvvettir. Zikrullah gözlerin nuru ve kalplerin sürurudur. Zikrullah kalbi Allah nuruyla nurlandırır, Allah aşkıyla şuurlandırır. Zikrullah şeytan ivasını kalpten uzaklaştırır. Zikrullah her derde deva ve her manevi hastalığa aynı şifadır. Şeytan Mevlasını zikredenden nefret eder ve kaçar, ona yaklaşamaz. Zikri daim olanın kalbi naim olamaz. Zikredenin kalbi bütün kalpler öldüğü gün diridir. Uyanık kalpliler de şeytan vesvesesi olamaz. İster gizli ister aşikar zikrin eftali, huzur ve huşu ile, aşk ve şevk ile inanarak, iman getirerek La ilahe illallah demektir. Ve bu manevi nimetten yemektir. Hadis-i şerifte zikre devam edenler Allah-u Teala'nın o metin kalesine sığınmış, bütün korkulardan emin olmuş ve iki alemde de her türlü bela ve musibetlerden kurtulmuş olurlar. Zira bir hadis-i kutsi'de de Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala'dan naklederek buyuruyor. La ilahe illallah kelime-i münciyesi benim metin kalemdir. Her kim o kaleme sığınırsa dünya ve ahiret azaplarından emin olur. Allah korusun Celle Celaluhu, her kim kelime-i tevhid getirmez ve bu metin kaleye sığınmazsa o kimse şakilerden olur ve ebedi azap yolunu boylar. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Buraya kadar bu kıymetli eserde zikreden kelamları sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret et. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde kelime-i şehadet ile çene kapayıp Mevla Teala Hazretleri'nin huzuruna varabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
4: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
3: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
2: Sözün özü.
3: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Düşsem yine kaldır beni. şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın. Rahmetinle sevindir beni.
9: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Gözlerin görebileceği en cemil yüz senin yüzündür. Kulakların duyabileceği en emin ses senin yüzündür.

dünyada kaybolan ruhlara merhem olur ismi şerifin ahu vahlara. Sen aşksın, rahmetsin, yağmursun, nursun. Dost canımı alana dek, dilim cansız kalana dek Ahmet desin, Mahmut desin, Muhammed desin. Dilim, kalbim seni ansın. Sen Allah'ın ya Rabbi dişine yemin ettiği sultansın. Ben de senden ya Rabbi demeyi öğrenip senin ümmetine hizmet edenlerin hizmetkarıyım. Söz olsun, sözüm olsun, İnşallah son nefesime kadar, mahşere, mizana kadar hizmetkarının hizmetkarıyım.

Sen rahmetim, nurum, ışığımsın. Sözlerinde göründüğün alimler, hatipler baş üstüne. Ama ben gözlerinde göründüğün ariflere aşığım. Ey doğru yolum, sağım, solum, ardım, önüm, altı yönüm, hatrına varoluşum, kurtuluşum, adını andıkça duruluşum, cennetlere kuruluşum. Sana doğru yürüyenlerin içinden senin gibi doğru yürüyenlere vuruldum. Sana seslenenlerin arasından senin gibi seslenenlerin hayranı oldum. Sen aşksın, rahmetsin, yağmursun, nursun. Dost canımı alana dek, dilim cansız kalana dek, Ahmet desin, Mahmut desin, Muhammed desin. Dilim, kalbim seni ansın. Sen Allah'ın ya Rabbi dişine yemin ettiği sultansın. Söz olsun, sözüm olsun. İnşallah son nefesime kadar, mahşere, mizana kadar hizmetkarının hizmetkarıyım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlar. Günahtan dönmez ve bunu yapmaya devam ederse siyah nokta arttırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah'ın kitabında, "Hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır." Mutaffifin 14 diye anlattığı pas işte budur. Tirmizi, Tefsirul Kur'an 83.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine, en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, beni destekle, beni mağlup etme. Bana yardım et, benim aleyhime düşmanlarıma yardım etme. Hilelere karşı bana çıkış yolu göster. Bana karşı kurulan tuzaklara fırsat verme. Bana hidayet et, hidayeti benim için kolaylaştır. Zulmeden ve saldırmaya yeltenenlere karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana ihlas ve huşuyla bağlanan, sana karşı bağrı yanan ve daima sana sığınan kullarından eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle. Dualarımı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet et, dilimi doğrult, kalbimdeki kin ve nefreti söküp at. Tirmizi, Davat 103.

İbni Cüreyç radiyallahu anh şöyle dedi. Ebu Zübeyr'in Cabir bin Abdullah'tan işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Müslim, İman 134.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Kalbini bağla ki hak kemendine. Düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

seni, yüzümde tatlı bir tebessüm beliriyor. O an sağa sola koşturup herkese koşun, gelin, bahardan siz de nasibinizi alın diye haykırasım. İçim içine sığmıyor sultan.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden Lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lezzetleri yok edeni yani ölümü çok hatırlayın. Tirmizi Zühd 4.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Dost Kervanı.
2: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08

Bilenler Haç ve Umre malzemeleri katkılarıyla yayındayız. Selamlar olsun. Cuma vaktine kadar sizlerden gelen eserler eşliğinde, mesajlar eşliğinde program sürecek. 0543 224 0108, 543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sanki.

0: Program sürüyor efendim. Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı yazabilirsiniz.
1: Dost kervanı.

Hayırlı sabahlar Mehmet abi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Annemle sizi dinliyoruz mutfakta. Sizden Mustafa Cihat'tan Söyle Ferhat adlı eseri rica ediyoruz. İyi yayınlar demişler. Hayırlı cumalar efendim, çok selamlar. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Tarlada böğürtlen toplayan arkadaşlarıma, Nevin abla,

neler gördüm Beytullah'ta, kimin söylediğini bilmiyorum demişler. Kolay gelsin. Selamlar olsun efendim, çalışıp bize kulak veren tüm dinleyicilerimize.

Cuma günü mübarek olsun değerli arkadaşım. Doğum günü olan Hüseyin'e istiyorum. Gönlüm yanar Kabe yolunda adlı eseri demişler. Aleyküm selam. Kolay gelsin efendim Yılmaz koltuk çalışanlarına da. Hayırlı güzel bir ömür olsun. Hüseyin abimize de çok selam.

0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz. Selamünaleyküm Güller Diyarı Isparta Yavlaş'tan Hüseyin Karaman ben. Dursun Ali Erzin Canlı'dan 52 gün parçasını istiyorum. Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Hayırlı cumalar. Dursun Ali abi çok seviyorum. Çok selamlar demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Hayırlı cumalar.

Allah'ım sağlığı bedenimizden, sevdiklerimiz yanımızdan, güzel dostları gönlümüzden, güzellikleri ömrümüzden eksik etme. Hayırlı cumalar demişler. Amin. Allah

0: Merhabalar Mehmet Bey kardeşim, nasılsınız, iyi misiniz? Bu arada radyo çok iyi. Nazar değecek diye korkuyorum her şeyle. 107.3 frekansı demişler. Allah razı olsun. Dua okuyun efendim, yani ne diyeyim şimdi? 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
1: Ben hasta Vela. Ben de yarın dinliyorum.

Selamünaleyküm hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. İstanbul Sultan Gazi'den, Durak Tekstil'den dinlemedeyiz sizden. Hasan Bayar'dan Bir Damla Aşka Geldim. Derya'nın adlı eseri sürü sevgiler, selamlar. Necmettin Durak abimiz göndermiş. Aleyküm selam, kolay gelsin. Durak Tekstil çalışanlarına da çok selamlar.

Selamünaleyküm Mehmet abi. Ben Muhammed Ali. Hayırlı cumalar. Hepinize kolay gelsin annem için. Mevlan Kurtiş'ten Aşkın Sardan adlı eseri istiyorum demişler. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar efendim. Sallallahu aleyhi 0543 224 01 08 bu numaradan yazabilirsiniz. Selamünaleyküm hayırlı cumalar. Torunum Yaren'de sizleri dinliyoruz. Murat Belet'ten Güllerin Efendisi istiyoruz demişler. Aleyküm selam. Allah bağışlasın torununuzu. Çok selamlar. Birazdan Beytullah'ta Ben adlı eser sıraya alacak şimdi. Gönlümün Gülü. Bayram Büyükoğlu seslendirecek yeni eseri. 11.28 şu anda saatler.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Devam ediyor efendim program. İstanbul turumuz için de kayıtlar devam ediyor. Yine aynı numaradan ulaşabilir, yerinizi ayırtabilirsiniz. Geç kalmayın efendim. 0543 224 0108.

Selamünaleyküm, hayırlı cumalar kardeşim. Ömer Koçer'den Yarın Geldiğinde adlı eseri istiyorum. Tüm radyo iddia dinleyicilerine demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar abi. Ben Bursa'dan Elif Sümeyye, Murat Durgun'dan O Gün Sensin. O Gül Sensin Yar Muhammed adlı eseri istiyorum. Bu eseri başta annem olmak üzere tüm ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim.

Birinin ışığını seviyorsanız bunu ona söyleyin. Hayat bazen eleştiriyle dolu. Hayat zaten eleştiriyle dolu. Teşekkürlerinizi içinizde biriktirmeyin. Sizi seven, derdinizle dertlenen insanlara sizin de onların yanında olduğunuzu hissettirin. Onlara güzel cümleler kurun çünkü olumlu ya da olumsuz söylenen her söz ve sergilenen her davranış karşınızdaki insana ruhunda silinmeyen izler bırakır. Mümkünse eğer Abdülbaki Kömür'den Zaman adlı eseri istiyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Hayırlı günler efendim.

Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. 107.3 frekansında Radyo Nida'da. 0543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz.

0: Dua ile çaldım bu sabah kapınızı. Belki darda, belki zorda, belki de çok mutlusunuz. Bir dem gelir. Rabbime bir demet dua gönderdim sizler için. Sıkıntılarınızı hayra çevirsin, mutluluklarınızı daim eylesin. Cumanız mübarek olsun demişler. Hayırlı cumalar efendim. Birdem girer kibre. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
1: Toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmakta. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta. Ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür, dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun, Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu. En önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve tüfeğiyle çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses "Dayanabilecekseniz bakın" diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar, belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe mağlup, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz.

Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor. Tam 52 gün var.

0: Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Kaybolur hayatın tarifsiz ahengi. Zaman bir tablodur, düşer duvarlardan.

Devam ediyor efendim program. Abdülbaki Kömür Zaman adlı eseri seslendirdi. Zannederim 90'lı yıllarda çıkan bir eser. Çok eski bir eser.

Selamünaleyküm torunlarım Azra, Beril, Erva, Ebrar, Zeynep, Yusra, Enes, Hamza. Dinlemedeyiz, hastalarımız var. Dua istiyoruz, hayırlı cumalar. Demirtaş'tan Kamile ablan demişler. Aleyküm selam. Allah Şafi isminde şifa versin. Torunlarımıza da çok selamlar. Azra, Beril, Erva, Ebrar, Zeynep, Yusra, Enes, Hamza. Hayırlı cumalar. Sallallahu aleyke habiballah. Sallu ala nebine. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Şu an mutfakta mutfakta kış hazırlığı yaparken sizleri dinliyorum. Beni Mekke'ye götürün adlı eseri istiyorum sevdiklerime. Nida Radyosu dinleyenlere, siz çalışanlara, bir de Mürsel Optik çalışanlarına gelsin. Kendilerine ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Hayırlı işleri olsun, kolay gelsin demişler. Allah razı olsun. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Doyamadım Kabe'm sana, ilahisini istiyorum. Ceylan ailesi için hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar dilerim kardeşim demiş. Gönlüm yanar Kabe diye adlı eseri rica ediyorum Mehmet'im, Allah'a emanet ol demiş. Aleyküm selam. Oktay abimiz göndermiş. Hayırlı cumalar olsun, çok selamlar.

Yeni saate geçiş yapacağız. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. Ezelden gelmişiz ruh ve nefs ile. Bize secde etmiş melekler bile. Bir de kendimize soralım hele. İnsan doğduk ama olabildik mi? Gaflet bulutları ufka çökerken, has toprağa kırma tohum ekerken, durmadan yüze cila çekerken, çürüyen özleri görebildik mi? Dünya nimetlerini yanlış tanırken, günlük yaşamayı amaç sanırken, kostümle, dekorla oyalanırken, varoluş sırrına erebildik mi? Gönüller muhtaçtır sık yıkanmaya. Ölümler mi gerek dostu anmaya? Sevgi kasesinden yudum sunmaya bir kapı bulup da çalabildik mi?

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parkı ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parkı iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parkı.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Dost kervanı.

Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.

Trenler, haç ve umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. Birazdan Medine'ye götürün adlı eser sıraya alacak. Sonrasında Doyamadım Kabe'm Sana adlı eser yayında olacak efendim. Bilenler, haç ve umre malzemeleri katkılarıyla.

0: Onunla pakladığım kalbimi kirden, onunla arındım gizli kibirden, onunla açıldı ufuklar birden, cehalet yarımı onunla sardım, Kur'an olmasaydı ben ne yapardım?
1: Ya alim el harakati ve sekenati.
0: Şu nankör nefsimden neler çekti can, her türlü şehveti süsledi şeytan. Kör karanlıklarda kaybolduğum an, sesime ses verdi, tuttu elimden. Kur'an olmasaydı ne yapardım ben? Onunla çevirdim Hakk'a yüzümü, açtım alemlere gönül gözümü. Onda duydum kalu bela sözümü, fıtratın sırrına onunla vardım. Kur'an olmasaydı

Gün oldu hicabı yerlere çaldım. Unuttum ölümü, işrete daldım. En zor günümde ortada kaldım. Bir nasuh tövbeyle yeniden doğdum. Kur'an olmasaydı ne yapardım ben? Ona sordum nefsimdeki riyayı, dünya denen iki günlük rüyayı. Ona sordum edep ile hayayı, hidayet harcımı onunla kardım. Kur'an olmasaydı ben ne yapardım? Sordum ölüm nedir? Dedi ki çok yakın. Dosta kavuşmaktır, hiç korkma sakın. Yeter ki o takva tacını takın. Şükür korkmuyorum artık ölümden. Kur'an olmasaydı

Kaygılanma dedi kabirden yana. Yüce Peygamberden müjde var sana. Cennet bahçesidir her Müslümana. Yeter ki sen yürü Nebi'sinden. Kur'an olmasaydı ne yapardın?

Onsuz çare yoktu hiçbir yâreye. Onsuz her yol çıktı bir harabeye. O döndürmeseydi beni Kâbe'ye, kim bilir ben hangi yöne sapardım. Kur'an olmasaydı ben ne yapardım? İmana baş eğdi artık kuşkular. Allah rızasına döndü coşkular. Durdu fırtınalar, duruldu sular. Cemal istiyorum şimdi Rabbimden. Kur'an olmasaydı

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Alın beni Medine'ye götürün. Götürün de eşiğinde yatırın. Dertliyim, dertliyim, dermanı ondan getirin. Alın beni Can Ahmet'e götürün. Alın beni efendime götürün. Alın beni efendime götürün. Götürün.

kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

iyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik artırır.

Program sonundayız. Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalarınız olsun. İnşallah yine görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın.

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vehhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Vehhabu ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok

sıkan, daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren,

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

canlı bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren. Ey kullarını öldüren, canlarını alan, ölümü yaratıp kullarına ölüm acısını tattıran mümit Allah'ım. Nefsimin arzu ve isteklerini, maddi ve manevi düşmanlarımı acilen öldürüp helak eyle. El-Hay, diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi olan, ey daima diri olan, gerçek olarak yaşayan, sonsuz hayat sahibi Hay Allah'ım, ölü kalbimi zikrinle dirilt. El-Kayyum, gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan, ey bütün varlıkları, gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan Kayyum Allah'ım, sırlarımı muhafaza ederek huzuruna ulaştır. El-Vacid, istediğini istediği vakit bulan, ey hazinelerinde hiçbir şey eksilmeyen, dilediğini dilediği vakit bulan Vacid Allah'ım, nurlarını bana göster ve beni sevindirecek şeyler ihdas eyle. El-Macid, kadri ve şanı büyük, müsamahası bol olan, ey şan ve şeref sahibi, şan ve şerefi akılların alamayacağı kadar muhteşem Macid Allah'ım, sen bana işlerinde yardımcı ve vekil ol. El-Vahed, tek, zatında, sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde ortağı ve benzeri olmayan, ey tek olan, zatında, uluhiyet sıfatlarında ve yaptığı işlerinde tek, vahid Allah'ım. Es-Samed, her şey ona muhtaç, fakat o hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey bütün mahlukatın başvurduğu tek merci, kendisi ise hiçbir ihtiyaç ve talebi olmayan Samed Allah'ım. El-Kadir, istediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olan, ey Kadir-i Mutlak, hiçbir mahlukatın gücü yetmeyecek şeyleri ve imkanları var edip yerine getiren Kadir Allah'ım, düşmanlarımızı helak ederek yok eyle. El-Muktedir, kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden, ey iktidar sahibi, her şeyi üzerinde istediğini yapma kuvvet ve kudretine sahip Muktedir Allah'ım, bizi kıskanan kimselere bela ve musibet takdir et. El-Mukaddim, istediğini öne getiren, öne alan, ey dilediğini öne geçiren, istediğini ileri alan Mukaddim Allah'ım, sırlarımı yücelterek öne al.

Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerine vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

0: zelil, hor ve hakir eden Allah.
1: Es-Semi'u ya Allah.
0: Her şeyi işiten Allah.
1: El-Basiru ya Allah.
0: Her şeyi gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasibu ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celilu ya Allah.
0: Celil ve

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rakibu ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccal'in fitnelerinden sana sığınırım. Buhari, Ezan 149.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti. Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19

0: 9-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Reklamları dinlediniz.

Merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil murselin. Seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok muhterem kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak söze başlıyorum. Ve de yine sözlerimin başında Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Sizlerle beraber kıldığı için ve de sayısız nimetlere bizi mazhar eylediği için, dediğim gibi hem daha çok sayıda, daha güzel hamdlerle Rabbime hamd ediyorum ve de hesapsız, nihayetsiz şükürlerle Allah'ıma şükrediyorum. Tabii boynumuzun borcu her şeyimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine de sayısız salat ve selamda bulunarak yine söze başlıyoruz. Rabbim dünyada da ahirette de onun Muhammedi nurundan bizleri ayırmasın inşallah. Değerli kardeşlerim, sizlerle beraber olmak sohbette de olsa gözler için nur, sanki gönüller için sürur vesilesi. Rabbim bütün amellerimizi rızasına uygun kılsın inşallah ve bu sohbetleri hem benim için hem siz aziz kardeşlerim, değerli kardeşlerim için ahiret azığı eylesin. İstifadeli kılsın, ihlas ve samimiyetten ayırmasın Rabbim. Bugünkü sohbetimde Evliyaullah'ın büyüklerinden, Allah dostlarından, İslam tarihinin yetiştirdiği ender zevattan biri olan İbrahim İbni Ethem Hazretlerinin bir hatırasını sizlere aktaracağım. Belki zamanımızın tamamını İbrahim İbni Ethem Hazretleri ile geçireceğiz. Cenab-ı Hak Hazretleri bizi sevsin, sevdirsin ve de sevindirsin. Dünyada da ahirette de sevdikleriyle beraber eylesin. Değerli kardeşlerim, babamı hepiniz tanıyorsunuz. Onun bugün hala kendisini ziyarete gelenlere söylediği, bizlere de hatıra bıraktığı çok mühim bir sözü var. Hep der ki, sevdiklerimiz, mümin kardeşlerimiz Allah dostları, bizi sevenlere bakıyoruz, onlar da Allah dostları. Ben umuyorum ki bu gidişin sonu, yani Allah dostlarını sevmek, müminlerle kardeş olmak, Allah'a kul olmaya çalışan insanlarla birliktelik ve beraberlik, umuyorum ki bizi sonunda iyi bir yere götürecek inşallah. İnşallah. Böyle ümit ediyorum, böyle umuyorum, Rabbime böyle iltica ediyorum. Sizlerin duasını alabilmek, sizlerin dualarına mazhar olabilmek, inanın böyle bizim için en büyük şeref, en ciddi mazhariyet. Rabbim bizi inananlar zümresinde yaşatsın, imanı kamil ile huzuruna çeksin ve inananlar zümresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ham sancağının altında haşreleyip cennette cemalinin karşısında birleştirsin inşallah. Efendim, İbrahim İbni Ethem Kaddesallahu Sirrahul Aziz Hazretleri, dediğim gibi Allah dostlarının en önde gelenlerinden. Hani biz onlara veliler diyoruz, evliyaullah diyoruz, ricalullah diyoruz onlara. Ve de Cenab-ı Hak Hazretleri onların üzerinde ayrı bir titizlik ve hassasiyet gösteriyor. Değerli kardeşlerim, bir insan eğer Allah dostlarının peşinden gidiyorsa, kim olursa olsun, sağ olsun, geçmişlerden olsun, Allah dostlarını kendisine örnek almışsa, o salih selefin yolunda ise, varacağı yer onların gideceği yerdir Allah'ın inayetiyle. Hani sözün başında hatırlayalım hep beraber, bir zat gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme demişlerdi ki, ya Resulallah, keyfe tera fi raculin ehabbe kavmen ve lem yelhak bihim. Ya Resulallah, bir kişi için ne dersiniz ki, bir insan için ne dersiniz ki, bir topluluğu, bir cemaati sevdi ama onlar kadar güzel amel edemedi, onlar gibi olamadı, onların yolunda oldu ama onların amelleri gibi onların seviyesine erişemedi, ne buyurursunuz ya Resulallah? Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet sabahına kadar müminlere müjde olacak ve de sahabe-i kiram efendilerimizi çok sevindirecek şu mübarek sözünü buyurdular. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Diğer bir rivayet, kişi sevdiğiyle beraber haşrolunur.
El-mer'u ma'a men ahabbe ve yuhşerul mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Dünyada da öyle. Yarın mahşer gününde de öyle olacak. Tabii başta kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemi tereddütsüz, noksansız, şeksiz, şüphesiz sevmeye çalışıyoruz. Seviyoruz demek iddia olur diye korkuyorum. Onun için böyle söyledim değerli kardeşlerim. Sevmeye çalışıyoruz. Rabbim onun sevgisiyle gönüllerimizi nurlandırsın ve onun sevgisine bizi mazhar kılsın. Onu sevebilmek bile büyük bir şeref. Hele hele hakikaten sevmek, tabii onun yolunda olmak ve ona layık ümmet olmak çok büyük bir şeref. Rabbim bizi mahrum olmayanlardan eylesin inşallah. Kişi sevdiğiyle beraberdir diye buyurdu ya aleyhissalatü vesselam. Ben bu konuya sık vurgu yapmaya çalışıyorum değerli kardeşlerim. Sohbetlerde görüyorsunuz, Resulullah'ı seviyoruz. Peygamberleri seviyoruz. Sahabe-i kiram efendilerimizi düşünsenize. Bazı insanlar gibi aralarını hiç tefrik etmiyoruz. Hani bazı gruplar var, bazı cemaatler var. Kimilerini seviyorlar sahabe-i kiram efendilerimizin, kimilerini de sevmiyorlar. Biz asla onlar gibi değiliz. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali efendilerimizden başlıyor ve bütün sahabeyi seviyor. Hepsine saygı duyuyor ve ya Rabbi bizi mahşer gününde ve cennette onlarla beraber eyle diye dua ediyoruz. Hangi birini diğerinden ayırabilirsiniz ki? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi görme şerefine nail olan, Allah'ın Resulü'nün nurundan ışık alan, sonra onunla beraber olan Abdullah İbni Mübarek rahimehullah'ın anlattığı gibi onunla seferlerde beraber olup onun peşinde namaz kılan, ona tabi olan, onun nur yüzüne bakan hangi insanı birini diğerinden, hangi büyük sahabeyi birini öbüründen ayırabilirsiniz? Onun için biz onları seviyoruz ve onların yolundan gelenler, tabi'in, tebe'yi tabi'in ve salih selefimiz dediğimiz dedelerimize, günümüzdeki güzel insanlara gelinceye kadar, varıncaya kadar hepsini çok seviyoruz değerli kardeşlerim. Hepsini çok seviyoruz. Ben acizane şöyle söylüyorum, ya Rabbi tarihen hangi devirde ve bugün dünyanın neresinde olursa olsun senin sevdiklerin varsa ben onların hepsini seviyorum Allah'ım. İnanın böyle. Yani tabii biz birçoğunu tanımıyoruz. Hele tarihte geçenleri görmek şerefine nail olamadık. Ama onları kayıtsız, şartsız, noksansız, tereddütsüz seviyoruz değerli kardeşlerim. Ve inanıyorum ki onların sevgisi gönüller için en ciddi saadet sermayesidir. Sevgi, biraz evvel söylediğim gibi onları sevmek bizi bir gün onlarla beraber kılacak ve onların da gideceği yer Allahu Zülcelal Hazretlerinin müminler için hazırladığı cennet ve cemalinin karşısıdır. Alemlerin Yüce Rabbi bizi bu sevgiye, hem onları sevmeye hem onlar tarafından sevilmeye bizleri layık kılsın inşallah. O işte o büyüklerden, hakikaten sevilmesi gereken büyüklerden biri de İbrahim İbni Ethem rahimehullah'dır. İmam-ı Azam Hazretleri ile tarihe baktığımız zaman değerli kardeşlerim, İmam-ı Azam Hazretleri ile aynı devirde yaşamışlar. Onunla sohbetlerinden, onunla bazı hatıralarından bahseder kitaplarımız. Mesela Abdülvahhab-ı Şarani Hazretleri kendisinden eserlerinde çok nakiller yapar. İbrahim İbni Ethem'in çok hikmetli sözleri var, çok güzel sözleri var. Sohbetimizde zaman kalırsa inşallah onlara da temas etmeye çalışacağım. Şöyle kendisini bir tanımaya çalışalım. Kendisi Belh Sultanı'dır. Belh şehrinin valisidir ve o diyarın emiridir değerli kardeşlerim. Denilir ki, bunlar kıssalardır, hikayelerdir ama hoşa giden şeylerdir. Denilir ki İbrahim Ethem bir gün ava çıkar. Bilhassa geçmişte. Bunlar yani büyükler, devlet önde gelenleri gruplarıyla beraber, cemaatleriyle beraber ava çıkarlar, av yaparlar. Onlar için bir zaman efendim geçirme veyahut da bir eğlencedir av. Sadece eğlence için bunu yaparlar tabii. İbrahim İbni Ethem bir ceylan görür. Ceylanın peşine düşer, o koşar, o ardından koşar, ister ki yakından yakalayayım. Tam yakalayacağı zaman ceylan, Allah isterse bütün bunlar oluyor. Ceylan geriye döner der ki, ya İbrahim sen av yapmak için, avda ömür öldürmek için mi yaratıldın? İbrahim İbni Ethem şoka olur. Durur,
hayvanı azat eder, eve gelir düşünmeye başlar. Düşünmeye başlar. Çok tesir etmiştir o nasihat. Aradan belirli bir zaman geçtikten sonra gece istirahat ediyor, yatıyor. Sarayın damında bir gürültü duyar. Bunlar bildiğiniz şeyler değerli kardeşlerim ama bir daha anlatmak güzel olacak, tatlı olacak. Onun için tekrar anlatıyorum ben. İbrahim İbni Ethem'den bahsedeceğiz. Onun bir nasihatini bugün ele alacağız inşallah Rahman sohbetimizde. Bir gürültü duyar. Bayağı ciddi bir gürültüdür. Ayak sesleri duyar. Pencereden yukarıya seslenir. Kim var orada? Kimsin sen? Yukarıdan bir zat der ki değerli kardeşlerim. Develerimi kaybettim de develerimi arıyorum. Behey gafil der. Kaybolunan develer hiç damda, sarayın damında aranılır mı? Nerede kaybettin sonra da ara filan. Der ki o yukarıdaki zat kimse. Hızır Aleyhisselam mı? Allah'ın başka görevli bir başka kulu mu? Kimse. Onun kimliğini bilemiyoruz değerli kardeşlerim ama der ki sen de Allahu Zülcelal Hazretlerinin kulluğunu, Allah'ın rızasını, cennete gidecek yolu bu zevk-u safahat içerisinde, bu atlas yorganların, kuş tüyü yastıkların, yün yatakların içerisinde, bu fevkalade rahat içerisinde arıyorsun. Senin yarattığın daha, senin yaptığın daha garip değil mi? Ey İbrahim der. İbrahim İbni Ethem'den şafak atmıştır. Ceylan'ın nasihati, Cenab-ı Hak Hazretleri'nin bu ikazı. Hani değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Hazretleri bir kuluna hidayet nasip ederse onun kalbinden kendine bir vaaz edici, bir nasihatçi lütfedermiş. Bu bazen dışarıdan olur, bazen içeriden olur. Bazen yolda giderken birisi tesadüf edersiniz, size hiç unutamayacağınız bir şeyi söyler ve geçer. Veya bir gün rüyanızda öyle bir şey görürsünüz. Bu tipte şeyler bize aktarılıyor kardeşlerimiz tarafından. Veya gördüğünüz fevkalade bir manzara. Artık hayvanların konuşması, o kerametler falan biraz tarihte kaldı gibime geliyor. Görülmüyor son dönemlerde. Çünkü insanların bu tip şeylere inançları zayıfladı. Zayıfladı. Bir de fenni keramet diyebileceğimiz diğer tarafta Cenab-ı Hak Hazretleri birçok fevkalade şeyler bize lütfetti. Yani işte cep telefonlarıdır, televizyonlardır, o tıpta kullanılan cihazlardır. Onlar da hep Cenab-ı Hak Hazretlerinin varlığının delili, kudretinin delili değerli kardeşlerim. Yani iman edecek insan için, inanacak insan için, nasihat alacak insan için etrafımızda çok şey var. Çok şey var. Cenab-ı Hak Hazretleri İbrahim'i kendine çekmek istiyordu. Ona böyle nasihatçiler gönderdi. Nasihatçiler gönderdi. Yani Abdullah İbni Mübarek'ten ben zaman zaman size bahsediyorum. Abdullah İbni Mübarek de öyle çok büyük insanlardan biri. Aynı dönemin insanlarından. Denilir ki kitaplarımızda ben Abdullah İbni Mübarek üzerinde özel bir seminer çalışması yapmıştım da o zaman birçok kaynakta görmüştüm bu hatırayı. Kendisi biraz yaramaz bir delikanlıymış Abdullah İbni Mübarek. Fakat soy temiz, kan temiz, asil. Bir tarafında bir güzellik var. Cenab-ı Hak Hazretleri onun boşa gitmesini istemiyor. Lütfediyor. Ut çalarmış kendisi. Bir gün diyor ut çalıyordum. Uttan bana estağfirullah. Elem ye'ni lillezine amanu en takşa'a kulubuhum li zikrillah. Daha Allah'a iman eden bu insanların, bu kişilerin yani senin ey Abdullah Allah'ın zikriyle gönlün yumuşayıp da Allah'a yöneleceğin Allah'a kul olacağın, gerçekten her şeyini Allah'a adayacağın zaman gelmedi mi diye bir hitap geldi diyor. Kur'an-ı Kerim'den ayeti kerimedir. Umarım ki yanlış okumadım inşallah. Değerli kardeşlerim diyor ki Abdullah İbni Mübarek, onu kırdım ve o andan itibaren Allah'a teslim oldum. Ve inşallah bir gün ondan da size bahsedeceğim, onun da hayatını size getireceğim. Muhteşem bir insan, büyük bir insan, muazzam bir insan. İslam tarihine ve bizlere yön veren insanlardan bir tanesi. Rabbim şefaatlerine nail etsin. Böyle hadiselerle Cenab-ı Hak Hazretleri kullarına hidayet yolunu gösteriyor. Dediğim gibi bazen kevni ayetler, bazen tabii hadisat. Efendim dediğim gibi gösterilen bazen rüyalar. Böyle haberler geliyor, dostlarımız anlatıyorlar, çok güzel rüyalar görüyorlar ve onun üzerinde, hayatı üzerinde tesir icra ediyor. Veya dinlediği bir sohbet, hatta inanın böyle okumuşuzdur dergilerde, gazetelerde, dinlediği bir ilahi onun hidayetine vesile oluyor ve Cenab-ı Hak Hazretlerine yöneliyor. İbrahim İbni Ethem de bir gün kimseye haber vermeden sabahleyin sarayı terk ediyor ve yollara düşüyor. Karşısına ilk gelen çobana kendi elbiselerini veriyor, çobanın elbiselerini giyiyor ve izini kaybettiriyor.
Tabi sevilen bir insan, kendisinden memnun ve razı olunan bir emir, sevenleri, dostları, yakınları kendisini çok uzun süre arıyorlar ve bulamıyorlar. İzini önce kaybettiriyor. Aradan yıllar geçmiş değerli kardeşlerim. İbrahim İbni Ethem nehrin kenarında veya bir deniz kenarında, nehrin kenarında oturmuş. Üstü başı tabi yıllarca aynı elbiseyi giydiği için eskimiş. Saçları uzamış böyle İbrahim İbni Ethem'in. Dostlarından, yakınlarından, kendi şehrinin ahalisinden birisi görünce tanıyıveriyor İbrahim İbni Ethem'i. Eline ayağına kapanıyor. Efendim, biz seni çok özlüyoruz. Ne olur geriye dön. Biz senden çok memnunduk. Gözyaşlarıyla rica ediyor. Hem diyor, sen bir zamanların sultanıydın. Bir zamanlar Belh şehrinin melikiydin. Bizim başımızın tacıydın. Şu halinize bakın. Giyiminiz, elbiseniz eskimiş, haliniz böyle değişik bir hale gelmiş. O zaman nasıl bir haldeydiniz, şimdi nasıl haldeniz? Ne olur geri dönseniz de yine sizi başımıza tac etsek. İbrahim İbni Ethem elbisesi eskimiş de denilir ki o anda nehrin kenarında elbisesi eskimiş, elbisesini kendisi yamıyormuş. O zatın şöyle yüzüne bir bakıyor manidar bir şekilde değerli kardeşlerim. İğnesini ipten çıkartıyor, nehre atıveriyor. Balıklara diyor ki getirin benim iğnemi. Hemen balıklardan bir tanesi iğneyi alarak İbrahim İbni Ethem'e getiriyor ve uzatıyor. O sultanlık mı daha güzel, bu sultanlık mı daha güzel soruyorum sana diyor İbrahim İbni Ethem. O zatın söyleyeceği hiçbir şey kalmamıştır. Geri dönüyor ve İbrahim İbni Ethem o günün büyük insanlarıyla beraber olmuş, bize yön verecek nasihatler ve sohbetlerde bulunmuş. Dediğim gibi Kabe-i Muazzama'ya mesela ziyarete gitmiş değerli kardeşlerim. Denilir ki böyle her adımında denilir, büyüklerimizden böyle duyduk. Sanki akıl bunları anlamakta biraz zorlanıyor. Allah'ın beytine, Kabe'sine gidiyorum diye her adımında ikişer rekat namaz kılarak gitmiştir denilir. Bunlar bugünün insanın zor anlayacağı şeyler belki ama geçmişte bizi zorlayacak çok şey var, çok şey var. Evet. İmam Şahran Hazretlerinin Tenbihül Muhterin'in okumasını tavsiye ederim mesela dostlarıma. Ben zaman zaman size oradan bazı hatıralar aktarıyorum değerli kardeşlerim. Hakikaten seleften bazı insanların yaşantısı var ki inanmak zor. Böyle bir şey olur mu acaba diye biz bugün müminler olduğumuz halde, inanan insanlar olduğumuz halde anlamakta zorlanıyoruz. İbrahim İbni Ethem'in yaptıklarından biri de odur. İnşallah sohbetin sonunda zamanım kalırsa Kabe-i Muazzama'ya ilk vardığı zaman tavaf ederken Cenab-ı Hak Hazretlerine bir ilticası var şiir halinde ama çok tatlı bir iltica. Onu size okumak istiyorum değerli kardeşlerim. Ve fakat İbrahim İbni Ethem'in şu nasihatini bir beraberce bir görelim. Kendisi Hazret Basra sokaklarında geziyormuş İbrahim İbni Ethem Hazretleri. Onun dostlarından, arkadaşlarından, kardeşlerinden efendim Şakik-i Belhi, Belhli, Şakik onun bu hatırasını anlatıyor. İbrahim İbni Ethem Basra sokaklarında geziyordu diyor. Etrafına insanlar toplandılar. Sevilen bir insan, mübarek bir insan. Etrafına toplandılar değerli kardeşlerim ve dediler ki ya İbrahim, Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde Estağfirullah. Ud'uni estecib lekum. Bana dua edin, dualarınızı kabul edeyim buyuruyor. Ama biz dua ediyoruz, dualarımız kabul olunmuyor ya İbrahim. Dualarımızın kabulünü bir türlü göremiyoruz. Bugünün insanının en ciddi şikayetlerinden biri de budur tahmin ederim. En ciddi şikayetlerden biri de budur. Dualar maalesef kabul olunmuyor. Hem kendi hayatımızda görüyoruz, doğruyu söylemek lazım. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfediyor, ihsan ediyor, ikram ediyor ama cemaatimizden de şikayetler görülüyor, geliyor. Değerli kardeşlerim demek ki ta o zaman İmam-ı Azam Hazretlerinin vefatı Hicri 150. O dönemde dedim ya işte İmam-ı Azam Hazretleri ile aynı dönemde yaşamış. O dönemlerde de insanlar dualarının kabul olunmamasından şikayete başlamışlar demek ki. Demek ki o dönemde de rızıklar karışmaya başlamış, gönüller bulutlanmaya başlamış, haller değişmeye başlamış, istenilen feyiz ve bereket olmamış, dualar kabul olunmamaya başlamış. Yani bu ciddi bir şikayet, ciddi bir noksanlık. Hatırlayacaksınız. Yani ben bugünün sohbetinde sadece şu söyleyeceğimi söylesem benim için yeter diyorum değerli kardeşlerim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye sohbet ediyorlardı. Bir ayeti kerime okudular.
Sahabe-i kiramın önde gelenlerinden Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri buyurdular ki, ya Resulallah, ne olur bana dua edin, duaları makbul olan bir kişi olayım. Bana dua edin, Resulullah'ın duası makbul. Sahabeden bazılarına böyle duaları var malum. Onlar aynen Cenab-ı Hak Hazretleri tarafından kabul olundu. Hem görüyor hem de biliyor Sa'd ibn Ebi Vakkas. Buyuruyorlar ki, ya Resulallah, bana dua edin, duaları makbul olan bir kişi olayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hatırlayacaksınız değerli kardeşlerim, ne buyurmuşlardı? Ya Sa'd, atib mat'amek tüstecabu davetek. Rızkın helal olsun ya Sa'd, duaların kabul olunur. Yani sadece aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri Sa'd ibn Ebi Vakkas'a bir yol gösterip, bir çare gösterip işi bırakmıyorlar. Kıyamete kadar ümmetine çare tarif ediyorlar. Rızkınız helal olsun, dualarınız kabul olunur. Bizim için de öyle. Çok dikkatli olmalıyız. Rızk demek kan demek. Kan demek kalpten geçen sıvı demek değerli kardeşlerim. Kalp de bütün mazhariyetlerin, bütün düşüncelerin, bütün iyiliklerin, yerine göre Allah korusun, fitnenin, vesvesenin de merkezidir. Hal böyle olunca kalpten geçen kan temiz olursa, kimsenin hakkı olmazsa, devletin, milletin, insanların, yetimin, dul kadının hakkı olmazsa kalp temiz kalır. Temiz bir kalp bütün organları temiz tutar. Temiz bir gönül bütün organları temiz tutar. Temiz organlar demek de gözle hakkı görmek, kulakla hakkı duymak, dil ile hakkı söylemek, elle hakkı tutmak, ayakla hakkı gitmek demektir Yunus'umuzun dediği gibi. Ve de o dille, o temiz ağızla yapılan dua makbul olur. Makbul olur. O dua makbul bir dua demektir. Tabii bu arada hemen şunu söyleyelim. Dualarımız belki Cenab-ı Hak Hazretleri tarafından ileriye de bırakılıyor olabilir. Onun için ama bir yandan kendimize dikkat edeceğiz, diğer yandan duaya da devam edeceğiz. Basralılar demişler ki, ya İbrahim, ey Allah'ın güzel kulu, Cenab-ı Hak Hazretleri halbuki Kur'an'ında söz veriyor, dua edin, kabul edeceğim buyuruyor. Ud'uni estecib lekum. Ama bizim dualarımız kabul olunmuyor. Niye bu hal? Nedendir bu? Nicedir bu hal? Eski tabirle İbrahim İbn Ethem Kaddesallahu Sallahu Aziz Hazretleri buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim, ey Basralılar, şu 10 sebepten dolayı kalpleriniz öldü. Onun için dualarınız kabul olunmuyor. Hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri de Cenab-ı Hak gafil bir kalpten duaları kabul buyurmaz diyor. Yani rızık temiz değilse, kazanç halal değilse, kalpte gaflet varsa, düşünceler kötü ise, Mevlana'mızın dediği gibi düşünceler gül değil de dikense, o dualar kabul olunmaz. O dualar kabul olunmaz. Ne kadar dua edilirse edilsin, amellerde de noksanlıklar olur. Amellerde de noksanlıklar olur. Peki o 10 madde neymiş değerli kardeşlerim? O 10 maddeye bir bakalım. Eğer bizde de böyle şeyler varsa tedavisine çalışalım. Bu hastalıklara biz, kalbimizi öldüren bu manevi hastalıklara eğer biz de düşmüşsek, biz de duçar olmuş isek eski tabirle, o hastalığı tedavi etmeye gayret edelim değerli kardeşlerim. Ne diyor? Beraberce bakıyoruz İbrahim İbn Ethem Hazretlerinin Basralılara olan nasihatlerine. Buyuruyorlar ki, Araftumullah ve lem tueddu hakkahu. Sizler Allahu Zülcelal Hazretlerini bildiniz ama, Allah'ı tanıdınız ama, yani Rabbimiz Allah'dır dediniz ama bu işin hakkını vermediniz. Allah'a hakkıyla layıkıyla kul olmadınız. Hani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Es'adü billah, ya eyyuhellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun diye emrediyordu ya. Bize böyle buyuruyordu ya, ey iman edenler, hakikaten gerçekten nasıl korkulması gerekiyorsa Allahu Zülcelal Hazretlerinden öyle korkun, hakka tukatihi ve la temutunne, sanki öyle olursanız neticede böyle olursunuz gibi bir mana. Ve la temutunne illa ve entum muslimun, sonra da ölürken de ancak Müslümanlar olarak ölün. İnanarak ölün, imanla ölün, İslam çizgisinde ölün. Kelime-i şehadetle, kelime-i tevhidle Allah, Allah, Allah diyerek ölün.
Rabbimiz böyle emrediyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Peki Müslüman olarak ölebilmek için nasıl yaşamak lazım? Müslümanca yaşamak lazım değerli kardeşlerim. Hadisi şeriftir de, diye buyurulmuş. Hocalarımızdan hep öyle duyduk. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri yaşadığınız gibi ölürsünüz diye buyuruyorlar. Güzel yaşayan insan, nefsine sahip olup İslam çizgisinde yaşayan insan ölümünde Cenab-ı Hak Hazretlerinin rahmeti üzeredir değerli kardeşlerim. Ama güzel yaşamayan insanın da ahirette güzellikler olması hayalperestlik olur. Rabbim şeytana uymaktan, nefse uymaktan ve bilhassa ebedi hayatımızı berbat etmekten, perişan etmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Evet, Allah-u Zülcelal Hazretlerini bildiniz ama onun hakkını vermediniz diyor. Ona hakkıyla kul olmadınız. Yani değerli kardeşlerim, bu bir dertleşmedir. Kendimden de şikayetim var, cemaati de etrafı da görüyorum. İnsanlar nasıl yaşıyorlar etrafımıza bir bakalım. Evet, Allah-u Zülcelal Hazretlerine inanıyoruz. Vardır ve birdir diyoruz. Ama inanın böyle çoğu zaman ona vereceğimiz hesabı unutuyoruz. Mahşerde Allah'a hesap vereceğiz. Yani ben zaman zaman bunu acizane hem kendi nefsime hem beni izleyen kardeşlerime söylüyorum. Cenab-ı Hak Hazretlerine hakikaten inanmak demek, ahirete tam bir inançla ona hesap vereceğimizi asla unutmamak demektir. Hani eskiden padişahlarımız para verirler, saraydan çıkarken bir görevliyle kendilerine böyle seslendirirlermiş. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Nasihate hepimizin ihtiyacı var. Geçenlerde bir vesileyle Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerinin ya Ömer, ey Ömer, sana nasihatçi olarak ölüm yeter dedirttiğini sizlere ifade etmiştim, aktarmaya çalışmıştım. Değerli kardeşlerim, ahireti unutmamalıyız, ölümü unutmamalıyız, Allah-u Zülcelal Hazretlerine vereceğimiz hesabı unutmamalıyız, hakkıyla ona kul olmaya çalışmalıyız. Kaldı ki o bizim açıktan yaptığımız işleri bildiği gibi kalbimizden geçenleri de bilir. İnnehu ya'lemul cehra ve ma yakhfa. Bu konuda değişik ayeti kerimeler var. Mesela A'la suresinde böyle buyuruyor Rabbimiz. O açıktan yapılan amelleri görüp gözettiği, rapt ettiği, yani zapt ettiği, deftere yazdırdığı gibi kalpten geçenleri de bilir. Hatta Kur'an-ı Kerim gerçeği, doğrusu bu ayeti kerime beni çok korkutuyor değerli kardeşlerim. Yani Rabbim kalbimize ve gönlümüze sahip olmayı bize nasip etsin. Selefimiz de öyle söylemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de en ciddi, en ağır müminler üzerine yük yükleyen ayeti kerimelerden bir tanesi budur. Hani Rabbimiz buyuruyorlar ya, Estağfirullah. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Feyagfiru limen yeşâ'u ve yuazzibu men yeşâ. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Amel Resulü'nün isterseniz tefsirine bir bakın. Ben zaman zaman bu ayet-i kerimeyi hatırlıyorum. Hatta inanın böyle levha haline getirip gözümüzün önünde devamlı kılmamız gereken ayetlerden biri de bu değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyorlar. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Onun mülküdür, onun yarattıklarıdır ve onun kullarıdır. Her şey. İnsanlar da öyle, diğer yaratıklar da öyle. Yani sadece insanlar, hayır öyle değil, diğerleri de Allah'a kul. Hayvanatın da kendine göre tesbihi var, zikri var. Büyüklerimiz derler ki Allah'a zikirden gafil olan balık ağa düşer veya kuş ağa yakalanırmış. Allah'ın zikrinden gafil oldu mu o gafleti anında balıkçıların ağına düşermiş veya avcının tuzağına düşermiş. Tamam efendim, ya biz de öyle olsak Rabbim muhafaza buyursun. Ama bir gün bu gafletlerimiz hep huzurumuza, karşımıza çıkacak ve cennette bizim için pişmanlık sebebi olacakmış değerli kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyorlar. İslam büyükleri öyle buyuruyorlar. Cennetliklerin cennette hiçbir sıkıntısı yok, hiçbir kederi yok, hiçbir üzüntüsü yok. Sadece dünyadayken boş geçirdiğimiz vakitler, keşke daha çok Rabbimizi zikretseydik diye, keşke daha çok Kur'an okusak, keşke daha çok namaz kılsak, keşke daha çok Rabbimizle beraber olsak diye öyle bir üzüntümüz olacakmış. Çünkü devamlı Cenab-ı Hak Hazretleri ile beraber olanlar çok daha yüce mevkilerde, çok daha üstün mevkilerde, çok daha büyük nimetler içerisinde olacak. Biz de diyecekmişiz ki keşke daha iyi olsaydı.
Rabbim lütfetsin değerli kardeşlerim. Ama tabii bizim de gayret etmemiz lazım. Bizim de çalışmamız lazım. Bizim de çabalamamız lazım. Yani kazanabilmek için hem dünyalığı kazanabilmek hem de ahiretliği kazanabilmek için çalışmak lazım değerli kardeşlerim. Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Hani inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah içiniz ve ona döneceğiz diyoruz ya değerli kardeşler. Ayet-i kerime böyle devam ediyor. Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Siz içinizde, gönlünüzde, kalbinizde sakladığınız şeyleri dilerseniz açığa çıkarın. Dilerseniz açığa vurun, dilerseniz onları konuşun, söyleyin veya yapın. Dilerseniz gönlünüzde gizli tutun, kimse ona muttali olmasın, kimsenin haberi olmasın isterse. Yuhasibikum bihillah, Allahu Zülcelal Hazretleri ondan sizi hesaba çekecektir. Müfessirini kiram hazaratının ekseriyetinin görüşüne göre bu ayeti kerime mensuhta değildir. Hükmü de kaldırılmamıştır. Yani şimdi beni dinleyen kardeşlerimden birisi şöyle söyleyebilir. Hocam hani biz sadece yaptıklarımızdan hesaba çekilecektik. Gönlümüzden geçirilen şeylerden hesaba çekilmeyecektik. Hacı hocam öyle söylüyordu hocalarımız bize. Evet o da bir hakikat. O da bir hadisi şerifin efendim ifade ettiği anlam. Ama değerli kardeşlerim ben Allahu Alem diyerek şunu düşünüyorum, şöyle düşünüyorum veya bu ayet-i kerimeyi şöyle izah ediyorum. Gönlümüze şeytanın getirdiği vesveseler, elimizde olmadan, gönlümüzden, kalbimizden geçen şeyler, Rabbimiz bizleri inşallah ondan sormayacak. Ama bir kişi günahı, isyanı, masiyeti özellikle düşünürse ve de ısrar ederse, o kötülüğü eline fırsat geçtiği zaman yapacak halde gönlünde bir düşünce olarak, tabii bu benim izahım, benim yorumum. Rabbim ne der? Yarın nasıl muamele eder bilemiyorum değerli kardeşlerim. Ama Rabbim bizi kalbimizden, gönlümüzden, geçenlerden mesul tutmasın diye iltica sadedinde söylüyorum. Niyetler ve düşünceler ısrarlı birer düşünce haline gelinir ve hep kafada olursa adam mesela düşünüyor, devamlı düşünüyor. Zengin olmak için haram yollar düşünüyor ve onlara başvurmaktan, onlara efendim tevessül etmekten geri kalmıyor. Yani fırsat olduğu zaman eğer bu düşünceler kalpte ve gönülde beyin perdelerinin arasında fevkalade yer edinmişse durum tehlikeli demek. Hatta değerli kardeşlerim düşüncelerimizden de Allah'tan utanmalıyız. Düşüncelerimizden de Allah'a karşı edep ve hayal içerisinde olunup eğer onlar bir Müslümana yakışmıyorsa o kötü düşüncelerden de vazgeçmeliyiz. Yani aslında bir mümine yakışan odur ki değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak Hazretlerinin azabından korktuğu için değil utandığı için günah işlememeli. Yani ben bir kulum, ben bir Müslümanım. Cenab-ı Hak Hazretleri beni İslam ve iman şerefiyle şereflendirdi. O halde ben günah işlememeliyim. Ben ahirete inanan bir insanım. Yarın Allah'ın huzurunda hesap vereceğim demeli ve günah işlememeli bir kişi. Yani mesela bir adam trafikte, kırmızı ışıkta. Hem diyor geçerim hem de cezasını veririm. Cezasına da razıyım. Ama bu insanlık onuruna yakışmıyor. İnsanlara saygıya yakışmıyor. Görgü kurallarına yakışmıyor. Diğer insanları düşük bir çizgide tutmak demek oluyor. Yani başka insanlara, kırmızıda duran insanlara saygısızlık oluyor. Evet sen cezanı verir geçersin. Yani ben o günahı işlerim ama cezasına da katlanırım. Bu marifet değil. Bu adamlık değil. Rabbimizden utanmalıymışız. Rabbimizden haya etmeliymişiz. Ve de Rabbimizden bu utancımız, bu hayamız, asıl kul olduğumuz, asıl Rabbimize karşı durumumuz bizi günahlardan almalı. Sonunda cehennemde azabının olduğunu da unutmamalıyız. Cezasının olduğunu da bilmeliyiz. Ama hakikaten bir mümine büyük günah işlemek yakışmaz. Değerli kardeşlerim, öyleyse düşüncelerimizde, yani bunun için söylüyorum. Düşüncelerimize de dikkat edeceğiz. Kalbimizden geçenleri de kontrol altına almaya çalışacağız. Caddede, sokakta, şurada, burada, televizyon seyrederken kalbimize sahip olmaya çalışacağız. İnşallahurrahman. İnşallahurrahman. Evet. وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. O, Allahu Zülcelal Hazretleri, dilediğini affeder ve bağışlar ama dilediğine de azap eder.
Bu ayeti kerimeyi şöyle manalandırmak da mümkün. Yine Allahu alem diyerek söylüyorum, erbabının malumu. Feyagfiru limen yeşa'u. Allah kullarından dileyeni, isteyeni affeder. Yani ya Rabbi beni affet deyip de affolunmayı isteyeni, tövbe edeni, istiğfar edeni affeder. Ve yuazibu men yeşa. Canım bu kadar bir günah da bizde olsun diye küstahlık ve cüretkarlık gösterene de azabını efendim tatbik eder. Onu da azaba düşürür. Yani manayı böyle düşünmek de mümkündür der büyüklerimiz. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Ve Allah-u Zülcelal Hazretleri her şeye kadirdir. Her şeye muktedirdir. Her şeye gücü yeter. Yani Rabbimizden haya üzere olmalı, Rabbimizden utandığımız için günah işlememeliyiz dedim ya değerli kardeşlerim. Abdülvahhab Şahrani Hazretleri Tenbihül Muhterin'de İbrahim İbn-i Ethem'in şöyle çok tatlı bir sözünü aktarıyor. Buyuruyorlar ki üzerinde kendisinden bahsetmeye çalıştığımız Hazreti İbrahim İbn-i Ethem, günahlar işleyerek günahlarımla cennete girmektense günah işlememeyip cehennemde olmayı tercih ederim diyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Günahkar olup da Allah'a asi olup da cennete girmektense, yani şefaate uğrayıp şöyle veya böyle Rabbimizin rahmetiyle, çünkü diyor o benim için bir mahcubiyet sebebi olacaktır, bir utanç vesilesi olacaktır. Günahkar olmayıp günahlara girmemeyip cehennemde olmayı tercih ederim. Çünkü o cehennem onu yakmayacaktır. İşin hikmetli yönü de bu. Cehennemde bizi yakacak olan oradaki petrol, oradaki kömür, oradaki efendim odun değil, günahlarımız bizi yakacak. Günahkar olmazsa bir insan cehenneme düşse de yanmaz. Bu hakikati de ifade ediyor. Ama bir inceliği, bir edebi, bir nezaketi, bir nezaheti İbrahim İbn-i Ethem bize ifade ediyor. Yeter ki günahlara girmeyeyim. Yeter ki Rabbimin razı olmadığı şeyleri yapmayayım. Yeter ki güzel bir kul olayım, dürüst bir insan olayım. Rabbim nasıl isterse benim hakkımda öyle tecelli buyursun demek istiyor İbrahim İbn Ethem Hazretleri. Evet değerli kardeşlerim. Demek ki kalbimizin öldüğünün tezahürlerinden, en açık görüntülerinden bir tanesi Cenab-ı Hak Hazretlerine hakkıyla kul olmamaktır. Rabbim korusun. Öyleyse Rabbimizi her yerde ve her zaman düşüneceğiz, unutmamaya çalışacağız. Allah ile beraber olacağız. Hani daha önce de söylemiştik ya, büyükler öyle söylüyorlar. Kün me Allahi ve la tübali. Allah ile beraber ol, başka şeye aldırış etme. Babam bugünlerde kendisini ziyarete gelen dostlara hep bunları söylüyor. Allah ile beraber olun. Allah'ın zikriyle beraber olun. Allah'ı unutmayın. Allah'ın zikriyle beraber olun. Cenab-ı Hak Hazretleri ile beraber yaşayın. Onun zikriyle ölün. Cennette onun cemalinin karşısında olun. Değerli kardeşlerim. Demek ki kalplerin ölmesinin tezahürlerinden biri veya sebeplerinden biri Allahu Zülcelal Hazretlerini bildiniz ama onun hakkını, kulluk hakkını eda etmediniz. İkinci olarak buyuruyor ki İbrahim İbn Ethem, قَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ. Kur'an-ı Kerim'i okudunuz ama onunla amel etmediniz. Ta 1350-1400 seneye yakın zaman, 1300 sene evvelinin derdi demek ki. Bugün de öyle. Kur'an-ı Kerim okunuluyor ama Kur'an-ı Kerim'le amel eden az. Kur'an-ı Kerim'le amel etmek mecburiyetimiz var. Demek ki ta o dönemden bu hastalıklar başlamış. İbrahim İbn-i Ethem öyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Halbuki Kur'an-ı Kerim okunmak, anlanılmak, o anlanılan şeyler hayata aktarılmak için bir hidayet kitabı olarak, bir hayat tarzı olarak, bir yaşantı şekli olarak Cenab-ı Hak Hazretlerinden indirildi. Yoksa Akif'in dediği gibi hani ölülerin toprağını üflemek için veya ölülerin arkasından okunmak için değil. Kur'an-ı Kerim hayat nizamıdır. Kur'an-ı Kerim amel edilmek üzere, yaşanmak üzere indirilmiş bir kitaptır. Siz diyor Kur'an-ı Kerim'i okudunuz ama amel etmediniz. Ama amel etmediniz maalesef. Sonra üçüncü olarak buyuruyorlar ki اِدَّعَيْتُمْ حُبَّ الرَّسُولِ sallallahu aleyhi ve sellem وَتَرَكْتُمْ سُنَّتَهُ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğinizi iddia ettiniz ama sünnetini terk ettiniz. Süleyman Çelebi öyle diyor. Süleyman Çelebi de günümüzden ta 700 yıl evvel yaşamış. Yıldırım Bayezid dönemi, Osmanlıların ilk dönemleri, beylikler dönemi hemen hemen. Tıfliken ol dileriydi ümmeti. Sen kocaldın terk edersin sünneti diyor Süleyman Çelebi. Ta o zaman
Yani şimdi bizim içinde bulunduğumuz dertler demek ki aslı saadetten sonra hep Müslümanların dertleri olmuş değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretleri bütün dertlerimize razı olduğu çareler nasip etsin inşallah. Bizi İslam yolunda yaşayan ve o yolda ölenlerden eylesin. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğinizi iddia ediyorsunuz ama sünnetini terk ediyorsunuz. Bu nasıl bir sevgi diyor. Şairin de dediği gibi innel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Hem diyor sevdiğini söylüyorsun hem de onun peşinden gitmiyorsun. Hem Resulullah'ı sevdiğini iddia ediyorsun hem de Resulullah'ın sünnetiyle amel etmiyorsun diyor şairde. Ama ben biliyorum ki seven sevdiğine itaat eder. Allah'ı seviyorsan Allah'a tabi olman lazım. Resulullah'ı seviyorsan Resulullah'a efendim bütün varlığınla bağlanman lazım. Hocanı seviyorsun, üstadını seviyorsun, şeyhini seviyorsun. Onun gibi olmaya çalışman lazım, onun gibi. Gerçi son zamanlarda hocalar hani hocanın dediğini tut da yolundan gitme dedirtmişler maalesef ama Rabbim bizi öyle olmaktan korusun. Tabii hepimizin sayısız noksanları var. Aman ha. Bize tabi olun demiyorum ben cemaatimize. Allah'a ve Resulüne tabi olun. Selefimize tabi olun. Büyük insanlara tabi olun. Çünkü biz aziziz. Ben itiraf ediyorum değerli kardeşlerim. Ben itiraf ediyorum. Ben onun için hep büyükleri örnek gösteriyorum. Tabii bunu kimileri de kasıtlı olarak söylemişlerdir. Kasıtlı olarak söyleyenlerin hali başka ama bizim de noksanlarımız var mı itiraf ediyorum. O bir başka durum. Evet Resulullah'a tabi olmak kayıtsız şartsız teslimiyet gerekir. Resulullah'ı sevdiğinizi söylüyorsunuz. Sünnetini terk ediyorsunuz. Halbuki biz yeme içme adabından, oturma ve yatma şeklinden, aile hayatından, ticaret ahlakından, Allah'a kulluğa, namazımıza varıncaya kadar, haccımıza varıncaya kadar, ibadet ve taatımızın bütün çeşitlerine varıncaya kadar Resulullah'a tabi olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü onun ümmetindeyiz, ümmetindeniz. Ve o bizim örneğimiz, bize örnek olarak gönderildi. Sadibillah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكِرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Bunu hep okuyoruz ayet-i kerimeyi ve mana vermeye çalışıyoruz. Resulullah buyuruyorlar ki camiye cemaate devam konusunda bir hadis-i şerif hatırlıyorum biraz daha yukarısı var. Eğer cemaati terk ederseniz, cemaate devamı terk ederseniz peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz sapıtırsınız buyuruyorlar aleyhissalatü vesselam. Hayatımızda hangi sünneti kaldırırsak yerine bir bid'at konuluyor değerli kardeşler. Öyle değil mi? Hangi sünneti terk edersek, hangi sünnetle amel etmezsek onun yerine mutlaka bir şey yapacağız. O bid'attir. O Allah ve Resulünün razı olmadığı bir davranıştır. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerinin sünnetini tatbik etmeyen kişi o yolda mutlaka bir amelle bir işle uğraşacak, bir şey yapacak. Yemede olsun, içmede olsun. Mesela sağ eliyle yemeyen sol eliyle yiyecek. Sağ elle yemek sünnet, sol elle yemek bid'at. Bunun gibi birçok sünnetleri böylece siz değerlendiriniz hayatımızdaki değerli kardeşlerim. Sizler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğinizi söylediniz ama ona tabi olmadınız. Ona tabi olmadınız. Yarın pişman oluruz değerli kardeşlerim. Ben de pişman olacağım, siz de pişman olursunuz. Onun için kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleriyle amel edelim. Ama hocam şimdi biliyorsun ortada bir şey var, moda var, öyle diyeyim, bir moda var, bir hal var. Adam önüne gelen hadisi inkar ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o kitaplarımızdan, o titiz alimlerimizin kitaplarından aldığımız hadisleriyle amel etmeyeceğiz de dinimizi nasıl yaşayacağız biz? Televizyonlarda seyrediyorsunuz. Önüne gelen hadisi şerife olmaz diyor, böyle diyor filan kendine göre. Niye? Ya nefse, ya şeytana, ya da belirli kapılara kulluk ediyor. Onun için. Çok özür diliyorum. Öyle olunca alçakça sağlam denilen, ümmetin sağlam dediği hadisleri bile. Ha, mevzu hadisler konusu ayrı. Zayıf hadislerle amel konusu da bir ayrı ama adam sapasağlam hadisi şeriflere hayır diyor. Ben onlara söylüyorum. İslam'ı yıkmaya çalışıyor. Ümmeti Muhammed'e ihanete gayret ediyor ve de yarın umuyorum ki Allahu Zülcelal Hazretlerinin huzurunda Resulullah ile karşı karşıya gelecek bu, eğer Resulullah kabul ederse. Bilmiyorum kainatın efendisine ne cevap verecek. Kaldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yalan isnat eden şimdiden cehennemdeki yerini hazırlasın. Men kezebe aleyye mutaammiden felyetebevve mak'adehu minen nar. Bana yalan isnat eden, benim hakkımda yalan söyleyen, bana yalan uyduran şimdiden cehennemdeki yerini hazırlasın diye buyuruyorlar. Onun
söylediğini söylemedi demek de Resulullah'a yalan isnadıdır. Söylemediğini Resulullah böyle buyurmuştur diye hadis uydurmak da Resulullah'a yalan isnadıdır. Biz tarihen hep mevzu hadisler üzerine durmuşuz. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şeyleri inkar edenler bu hadistir, bu hadis değildir diyenler Resulullah'a yalan isnat etmiyorlar mı? Evet, aynen öyle. Onlar da cehennemdeki yerlerini şimdiden hazırlamalıdırlar veya cehennemdeki yerlerine şimdiden hazırlanmalıdırlar. Biz Kur'an'la ve sünnetle amel etmeye mecbur ve bununla mükellef bir ümmetiz. Bizim için başka çıkar yol yok değerli kardeşlerim. Ve ben Rabbime acizane iltica ediyorum, beni ve kardeşlerimi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu yolundan ayırmasın. Siz Resulullah'ı sevdiğinizi iddia ettiniz ama sünnetini terk ettiniz. Olmaz. Onun için dualarınız kabul olunmuyor diyor. Zamanımız azalıyor. Bu konular üzerinde zaman zaman genişçe duruyoruz değerli kardeşlerim. İbrahim İbn Ethem bakalım daha neler söylemiş, onları görelim ve de şu şiirini okumaya çalışalım inşallah. Buyuruyor ki dördüncü olarak İddaitum adavete şeytan ve ata'tumuhu. Ne kadar tatlı bakın. Şeytana düşman olduğunuzu söylediniz. Şeytan bizim düşmanımızdır dediniz. Ben şeytana düşmanım veya şeytan bana düşmandır dediniz ama şeytana itaat ettiniz diyor. Ben ne yapayım diyor İbrahim İbn Ethem. Öyle ya. Hani Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorlar ya. İnne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduva. Şeytan sizin için açık bir düşmandır. En ciddi düşmandır. Büyük bir düşmandır. Onu düşman bilin, düşman tanıyın. Allah korusun. Koynunda, Anadolu tabiridir bu, özür diliyorum, yılan besleyen bir gün onun zehriyle muhakkak helak olacaktır. Düşmana düşman muamelesi gerekir. Uyanık olmak lazım. Asla hem maddi yönde hem manevi yönde asla onun dost gibi görünmesine, sureti haktan görünmesine iltifat etmemelidir, kanmamalıdır, aldanmamalıdır. Şeytan bizim en ciddi düşmanlarımızdan bir tanesi. Her birimize ne yaptığını hepimiz açıkça görüyoruz veya insanları ne hale getirdiğini, nasıl insanları maskara ettiğini hep beraber görüyoruz değerli kardeşlerim. Nasıl çok basit meselelerde koca koca insanları aldattığını ve baş aşağı yuvarladığını açıkça görüyoruz. Onun için her işimizin başında "Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm" diyerek Allah'a sığınmamızı Rabbimiz istiyor. Kur'an-ı Kerim okurken bile Aleyhissalatü vesselam'a "Feizâ qara'tel Kur'âne festa'iz billâhi mineşşeytânirracîm." Kur'an'ı okuduğun zaman Muhammed'im, kovulmuş, taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığın diyor. Çünkü hangi kul güzel bir amele başlasa değerli kardeşlerim, mesela Kur'an-ı Kerim okumaya veya namaz kılmaya veya Cenab-ı Hak Hazretlerini zikretmeye başladığımızı düşünün. Şeytan değişik şeyler hep aklımıza getiriyor. Bizi o zikirden, o ibadetten, o güzellikten mahrum etmek istiyor. Bizi oradan almak istiyor. Hal böyle olunca Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken bile istiaze gerekiyorsa, şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerekiyor ise artık diğer hayatımızda ne yapmalıyız siz takdir edin. Siz takdir edin. Demek ki şeytanı düşman olarak bileceğiz, onun düşmanımız olduğunu hiç unutmayacağız ve öylece hayatımızı Cenab-ı Hak Hazretlerinin kulluğu yolunda Resulullah'ın nurlu izinde geçireceğiz ve inşallah yarın şeytan cehenneme baş aşağı kendine tabi olanlarla yuvarlandığı zaman biz cennete ve cemale doğru gideceğiz. Evet, demek ki düşmanı iyi tanımak gerekiyor. Şeytana diyor siz düşman olarak baktınız, düşman olarak gördünüz onu ama itaat ettiniz. Ve devam ediyor İbrahim İbn Ethem Hazretleri, cennete gireceğinizi iddia ettiniz. Cennetlik olmak için arzumuz var dediniz, cennete girmeliyiz dediniz, cennete Cenab-ı Hak Hazretlerinin cemaline ulaşmalıyız dediniz ama diyor velem ta'melu leha, cennetlik amelleri işlemediniz. Çok açık diyor, hayatınızı görüyorum. Ey Basralılar, ey ümmeti Muhammed, ey Allah'ın kulları. Yani hepimiz cennete girmek için çalışmıyor muyuz değerli kardeşler? Hepimizin arzusu bu değil mi? Hepimiz cennete girmeyi istemez miyiz? Elbette istiyoruz ama peki bu cehennemlik ameller ne olacak? Bu gafletlerimiz ne olacak? Bu dalgınlıklarımız ne olacak? Elbette herkes, her inanan cennete girmek istiyor. Ama diyor cennetlik amelleri işlemediniz. Gayret etmek lazım, çalışmak lazım.
Cennetlik ameller belli. Kur'an'la amel, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle amel. Bunun karşılığında diyor, اِدَّعَيْتُمُ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ وَرَمَيْتُمْ فِيهَا أَنْفُسَكُمْ. Cehennem çok korkunç bir yer dediniz. Aman cehenneme düşmeyelim dediniz. Aman cehennem bizim için çok tehlikeli dediniz ama cehennemlik amelleri işliyorsunuz diyor. Cehennemlik amelleri işliyorsunuz. Günahlara giriyorsunuz. Allah'a asi oluyorsunuz. Cenab-ı Hak Hazretlerine karşı geliyorsunuz. Cennetlik amelleri terk ediyor. Cehennemlik işleri yapıyorsunuz. Ben ne diyeyim size diyor İbrahim İbn Ethem Hazretleri. Değerli kardeşlerim. Cennetlik ameller de malum belli. Cehennemlik işler de belli. Mümin aklı başında insan ahirete iyi yatırım yapacak. Güzel yatırım yapacak. Ve cenneti hep beraber inşallah. Zaten bu sohbetlerin gayesi ne? Bu sohbetlerin gayesi bu. Beraberce ben size söyleyerek söylediklerimle amel etmek için. Sizler dinleyerek beni, diğer hoca kardeşlerimizi ve sair dostlarımızı dinleyerek cennetlik amelleri işleyip bir gün cennette Rabbimizin nimetlerinin içerisinde cemali ilahiye karşı cemali ilahinin karşısında beraber olmak için, bunun için çalışıyoruz. Ve değerli kardeşlerim, cehennem korkunç bir yer. Korkunç bir yer. Can dayanmaz. Onun için hem kendi nefsime hem de siz değerli kardeşlerime diyorum ki aman cehennemlik amellerden uzak kalalım. Aman bizi cehenneme, hani Resulullah'ın diline sahip ol ya Muaz demişti de, ya Resulallah biz konuştuklarımızdan da hesaba çekilecek miyiz diye sormuştu. Allah senin iyiliğini versin. Anan seni yitirsin ya Muaz. Ne zannediyorsun? Yarın insanları yüzleri üstü, burunları üstü cehenneme düşürecek amellerin çoğu dilleriyle kaldırdıkları hasat, dilleriyle elde ettikleri şeyler, yani konuştukları şeyler olacak buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Gözümüze sahip olacağız, kulağımıza sahip olacağız, becerebildiğimiz kadar tabii. Hele hele büyük günahlar konusunda kendimizi zapturapt altına alacağız. Rabbimizin yardımıyla kendimizi iyi kontrol edeceğiz. Küçük günahlarda da biraz evvel söylediğim gibi, sohbetin başında söylediğim gibi Rabbimizden inşallah utanarak onlara da girmemeye çalışacağız. Yani kendimize sahip olacağız değerli kardeşlerim. Evet, zamanımız azalıyor. Şu 10 maddeyi bitireyim müsaadenizle. Buyuruyorlar ki İbrahim İbn Ethem, قُلْتُمُ الْمَوْتُ حَقِّ وَلَمْ تَسْتَعِدُّ لَهِ. Ölümün hak ve gerçek olduğunu söylediniz, ifade ettiniz, biliyorsunuz da. Ama ölüme hazırlanmadınız. Hazırlanmadınız o ana. Çünkü o an geldi mi arkasında hiçbir şey yok artık. Yani ölüm denilen gerçek, arkasında ne iki rekat namaz kılmaya müsaade ederler, ne bir istiğfara, ne bir defa salatu selam okumaya, ne hayır yapmaya, ne hasenat, ne ben küsler vardı onlarla barışacaktım, mümkün değil, falan kulların hakkına kötülük etmiştim, onlarla helallaşacağım. Yok, yok, yok, bunların hiçbiri yok değerli kardeşler. Onun için hayat denilen şey devam ederken aklımızı başımıza alalım, ölüm gelmeden evvel Allah'a kul olalım ve o kabir denilen karanlık yere gelmez önce oraya hazırlık yapalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en akıllısı, en zekisi ölüme hazırlık yapandır. Dünyadan yüz çevirip ahirete azık hazırlayandır diye buyuruyorlar. Yoksa şu kadar serveti olan, bu kadar şöhreti olan, şu kadar makamı olan, yok yok akıllı insanlar onlardır demiyor aleyhissalatü vesselam. En akıllı insan ebedi aleme en çok azık hazırlayan kişidir. Sonra o kabir. Tabii kimileri için, inşallah bizler için Rabbim öyle kılsın, öyle lütfetsin. Cennet bahçelerinden bir bahçe. Ama kimileri için de cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Onun için oradan korkmak ve hazırlanmak lazım değerli kardeşlerim. Evet, ölüm haktır dediniz ama ölüme hazırlık yapmadınız. Ölüme hazırlık yapmadınız. Mühim bir madde daha. 8. madde. İştegaltum bi'uyubin nas ve teraktum uyubekum. İnsanların ayıplarıyla meşgul oldunuz. Kendi ayıplarınızı, kendi hatalarınızı terk ettiniz diyor İbrahim İbni Ethem. Falan şöyle yapmış, filan böyle öyle söylemiş. Duydun mu falan ne dedi veya duydun mu falan ne yaptı? Hatta değerli kardeşlerim, tabii hepimiz dikkatli olmalıyız. Hani son zamanlarda gündemi meşgul eden bazı hadisat var. Evet, bize yakışan dikkatli olmak. Günaha girmemek, nefsimize sahip olmak, biraz evvel söylemeye çalıştığım gibi şeytana fırsat vermemek. Ama bazen öyle oluyor ki bir insan bir günaha giriyor ve de buna herkes efendim şahit oluyor.
Mesela köyde, mahallede, akraba arasında veya şehirde veya Türkiye'de herkes onu duyuyor. Sonra o adam o yaptığı işten pişman oluyor. Biz onun arkasından pişman oluyor, tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Umarım ki Cenab-ı Hak Hazretleri de affediyor. Ama biz onun arkasından hala konuşmaya devam ediyoruz. O adam temizlenmiş, biz günaha girmeye devam ediyoruz. Bu akıllı insan kârı değildir. Bu akıllı insan kârı değildir. Sonra yarın hepimizin gizlileri, saklıları mahşerde Allah'ın huzurunda meydana çıkacak. Kimler nelerle gelecek oraya bakalım. Onun için bırak insanların ayıplarıyla meşgul olmayı. Kendi ayıbımızla meşgul olalım. Kendi hatalarımızı örtmeye, kendi günahlarımıza istiğfar etmeye çalışalım. Hani ben daha önce size aktarmıştım.

Bir, onun adına istiğfar okumaya başlar. Onun için oruç tutmaya başlarmış ve Cenab-ı Hak Hazretlerine dermiş ki, onun haberi yok. Ya Rabbi, bu kardeşim bu günahına son vermedikçe ben oruç tutmaya devam edeceğim. Efendim, İbrahim İbn Ethem Hazretlerinin Kabe-i Muazzama'yı ziyaretinde, ilk ziyaretinde Kabe'yi tavaf ederken şiir halinde Cenab-ı Hakk'a bir münacatı var. Onu vereyim arzu ediyordum ama bir başka sohbette bunun tamamını alalım. Şöyle biraz da şerh etmek lazım. Hecertul halka turran fi hawaka ve itemtul ayale likey araka diye başlıyor. Ya Rabbi, etrafımda olan her şeyi, bütün varlıkları, bütün sevdiklerimi senin için terk ederek Kabe'ne geldim. Çoluk çocuğumu da seni göreyim, senin Kabe'ni ziyaret edeyim, senin beytine ulaşayım diye ailemi, çoluk çocuğumu da yetim olarak bıraktım ya Rabbi. Ve devam edip geliyor yukarıdan. Şu beyit çok tatlı, çok hoş. Tamamını bir okurum inşallah size değerli kardeşlerim. Ve in yeku ya muheyminu kad asaka felem yescud lima'budin sivaka. Ya Rabbi, bu kul, bu İbrahim her ne kadar sana asi oldu, günahlar işledi, senin yapmamanı istediği şeyleri yerine göre irtikab ettiyse de ya Rabbi, her ne kadar günahkar bir kulsa da felem yescud lima'budin sivaka, senden başkasına secde etmedi Allah'ım diyor. Senden başka tanrı, senden başka mabud, senden başka ilah tanımadı ya Rabbi. Bir başkasına secde etmedi Allah'ım. Ve böyle bitiriyor. Fe in tagfir fe ente lidâke ehlun. Eğer bağışlarsan bu senin işin ya Rabbi. Ve in tadrud fe men yerham sivâke. Eğer beni rahmet deryandan, huzurundan, rahmetinden tard edersen, bağışlamazsan ya Rabbi, senden başka kim bana merhamet eder? Eğer bağışlarsan, affedersen, bu işi ancak sen yapabilirsin ya Rabbi. Başkasının bağışlamasının zaten faydası yok. Tüm insanlık, 6 milyar insan birleşse de, hani Hristiyanlar da papazların yaptıkları gibi, biz seni bağışladık deseler, anlamı yok ki. Sen bağışlarsan, sen merhametlilerin en merhametlisisin, bu işin ehli sensin ya Rabbi. Ama beni huzurundan kovarsan, beni rahmetinden mahrum edersen, beni bağışlamandan mahrum kılarsan, فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ. Senden başka kim bana merhamet eder? Kim beni bağışlar? Kim bana rahmetiyle muamele eder? Kim elimden tutar? Kim yüzüme bakar ve kim beni cennete koyar ya Rabbi diyor. Rabbim cümlemizi sevdiği, seçtiği, sevdiği, sevindirdiği ve sevdiklerine dost ettiği kullarından eylesin. Razı olduğu çizgiden ayırmasın. Onların gönüllerinde, sevdiği kulların gönüllerinde, bizler için de yer lütfetsin. Ve de onların nurlu izinde daim olup, ki onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun yolcularıdır değerli kardeşlerim. O yolda yaşayıp o yolda ölmeyi bizlere nasip etsin. İnşallah yeni sohbetlerde, yeni konular ve yeni Allah dostlarıyla beraber olmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizim

0: Bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin atla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
6: Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Kelebekler uçar içimde. Kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu. Sevdaya açılan. Adımla başlar her şey. Coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz kalbinden dökülür. Melodi ve ritimle.

0: Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünya ile yorma, adını kalbinden silme.

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Dünyada dertsiz insan yok. Varsa da insan değil. Sadi Şirazi bir soruya böyle cevap vermiş. Her insanın öyle ya da böyle, az ya da çok bir derdi vardır. Kimi borç, kimi hastalık, kimi türlü ihtiyaç içinde derdinden bir çıkış arayan, bir kurtuluş yolu, bir kapı arayan insanlar. Dert varsa derman da vardır. Her zaman için bir kapı bulunur. Bulana kadar aramaya, duaya devam. İstanbul'daki Yeni Kapı ile ilgili bir hatıra şöyle anlatılır. Devrin padişahının huzuruna her şeyi bildiğini söyleyen bir adam çıkar. Padişah, madem her şeyi bildiğini iddia ediyorsun, benim bu şehre hangi kapıdan gireceğimi de bilecek misin? Adam der ki, evet tahmin ediyorum. Öyleyse şu kağıda yaz. Adam kağıda yazar ve katlayıp sultana uzatır. Sultan da okumadan kenara koyar. Sultan bir sürpriz yapmayı düşünür ve surlarda yeni bir kapı açtırır. Oradan girer şehre. Birkaç gün sonra adam sultanın huzuruna çıkar. Henüz onun yazdığı kağıt açılmamıştır. Adam huzurdayken sultan yüzünde tebessümle kağıdı açar ve okur. Sultanım, yeni kapınız hayırlı olsun. Evet, adam doğru tahmin etmiştir. O kapının adı da Yeni Kapı olarak kalır. Aşağı yukarı insanların dertleri de böyle. Bazen feraha ulaşmak için yeni bir kapı açmak gerek. Dinlediğimiz, paylaştığımız dert yeni kapı olur belki, nereden bileceğiz? Belki de söndürmeye koştuğumuz yangın kendi evimiz çıkabilir. Bir dertliği düzlüğe çıkarırken kendimizi düzlükte bulabiliyoruz. Başkasının derdi bizim çıkış kapımız oluyor. Rabbimizin güzel tecellileri bunlar. Kullarını yakın etmek için. Bir dertlinin derdini azaltmaya bizi vesile ettiyse Rabbimiz, buna da hamdolsun. İşte böyledir dünyanın hali. Allah iman edecek.

İnsanın dumanla dolu bir evi vardır. Onu dinleyerek bir baca, bir pencere açmış olursun. Eh, o dumandan öyle ya da böyle müteessir olmak yok değil. Ama Allah her kullarına tahammül de veriyor. Belki de bazı insanlara verdiği imkanları ihtiyacı olanlara versinler diye veriyor. Kapı boşuna çalmaz. Yardım etmek de nasip işi. Dünya herkese sınanma yeridir. Kimi darlıkta, kimi varlıkta. Sınavdan, testten, imtihandan geçen kıymet bulur, kıymetli olur. İmtihanlardan geçe geçe insan olunur. Bir merhaba bekleyene ses, bir dertliye deva, bir yaraya merhem olalım. Evet, derdiyle uğraştığımız insanlar aslında bizim için deva yapılıyor. Onlara koşarken biz şifa buluyoruz. Duada da böyle değil mi? Meleklerin bir dostu için dua eden insana misliyle dualar ettiğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Verdiğimiz bize verilir. İyilik düşünene iyilik verilir. Dertler aynı zamanda yeni hamleler için, yeni gelişmeler için birer imkandır. Her dertten sonra çıta yükselir, sınıf atlar insan. Bulunduğu yerden imtihanın hakkını vererek bir adım olsun yükselen geride kalanla bir olmuyor. Sınıfı geçenle geçmeyen bir olmuyor. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin dediği gibi, acılara sabrettiler, tatlı oldular. Evet, birçok insanda tatlı bir hal görürsünüz ama bir bedel ödemiştir. Onu da görmek gerek. Yani acılara, dertlere değil, kazandırdıklarına da bakmak gerek. Allah dermansız dert vermez. Geceleri sabahsız bırakmaz. Bize düşen sabretmek. Musibet karşısında sabır, günahlara direnme konusunda sabır, yapmamız gerekenleri yapma hususunda sabır. Sonrası selamet ve kurtuluş inşallah.

Sonbaharda ağaçların vaziyetleri dikkat çekicidir. Allah'ın izniyle yıkılmadık ayaktayız diyorlar sanki. Yaz ve sonbaharda dikkat etsek, bazı senelerde bahçemizdeki ağaçlarda çok meyve varken, bazen de adeta hiç vermezler. Dolayısıyla bir endişe kaplar insanın içini. Acaba bu sene ağaçlar meyve vermeyecek mi diye. Meyve ile ağaç arasındaki ilişkiyi Cenab-ı Hak'tan kopardığımızda bu tür endişeler kaçınılmaz olur. Topraktan tahılları, hububatı, bütün ihtiyaçlarımızı vakti vaktine gönderen Allah, ağaçların elleriyle de meyveleri gönderiyor. Her meyve tam vaktinde. Meyvelerin kim tarafından kime gönderildiği aşikar ama ağaç denilen postacının eliyle gönderilen ve meyve dediğimiz o mektupları da okumamız lazımdır. Bu da bir imtihan işte. Ağaçlarla ve meyvelerle ve dahi mevsimlerle de imtihanımız var. Cevaplarımız mahşer meydanında elimize verilmek üzere yazılıyor. O meyveyi ağaçtan mı bileceğiz, sebeplerden mi? Yoksa göz önündeki o sebepleri de aşıp Rabbimizin lütfuna, iradesine, esmasına ulaşacak mıyız? Mesele bu. Evet, sadece öğrenciler değil. Hepimiz sınavlarla yaşıyoruz. Bediüzzaman Hazretleri de bu ince noktaya şöyle işaret ediyor. Evet, insan sebeplere müptela olduğu için Cenab-ı Hak Rezzak, yani rızkı gönderen olduğundan, rızkı sebeplerin eliyle sunduğunda insandaki duyguların imtihanı başlıyor. Rabbimiz sebepleri yaratıcı ve nimetlerin sahibi bilmeyelim diye bazı seneler şartlar aynı olduğu halde o ağacın eliyle o meyveleri vermiyor. Ta ki nazarlarımız ağaca, toprağa, dallara, çiçeklere değil, onların eliyle meyveyi gönderen mün'imi hakiki, nimetlerin gerçek sahibi olan Cenab-ı Hakk'a çevirebilelim. Aldanmayalım. İşte Allah'ın vermesi de rahmet, vermemesi de. Onun her işinde nice hikmetler var. Yani ağaçların bazı mevsimlerde meyve vermesi, bazı mevsimlerde vermemesi Cenab-ı Hakk'ın takdirine bağlı. Ağaçlar birer tablacı. Rezzak-ı Kerim olan Allah ne gönderirse onlar da ancak onu verirler. Evet, iman böyledir işte. Göz ağacı meyveyi görür. Kalp gözü ve iman gözü ise onları bize gönderen son derece merhametli olan Rabbimizin lütfunu, iradesini ve güzel isimlerinin tecellilerini görür. İnsana yakışan da budur. Göz ile görmek değil, kalp ile görmek insanı insan yapar. Göz uzaktan sadece dumanı görür. Ama akıl gözü orada ateşin varlığına hükmeder. Resmi gören ressamı arar. Kanunu gören kanun koyan gücü. Eseri gören ustayı arar ve sorar. Sorması lazımdır. Aslında mevsimlerden değil, imtihandan geçiyoruz. Her şeyde insanı bekleyen ince bir perde, ince bir sebep var. Yumurtanın kabuğu gibi. O perdeyi yırtan civciv, hayata merhaba diyor. Yırtamayansa hayata veda ediyor. İmtihan ince.
ama aşılmayacak, geçilmeyecek gibi de değil. Allah kaldıramayacağı yükü kullarına yüklemez. Engeller de aşılmak içindir, takılmak için değil. Hatırıma geldi, birisine sormuşlar. Bu sene fındık rekoltesinde bir düşüş oldu. Ağaçlar bu sene fazla fındık vermedi. Neden acaba? Şu hikmetli ve işin iç yüzünü anlatan cevabı vermiş. Günahlarımız fındıkların gırtlağını sıktı da ondan. Evet, insanoğlunun hatalarının, günahlarının da rızkının azalmasına ya da kesilmesine sebep olduğuna dair rivayetler var. En büyük hataysa nimetleri Allah'tan başkalarına, sebeplere vermek. Oysa bize nimetleri tahdis etmemiz, yad etmemiz, hatırlamamız, minnetle dile getirmemiz emrediliyor. İnsan sebepler açısından üzerine düşen görevleri layıkıyla yapacak. Sonucu yaratacak olanın Cenab-ı Hak olduğunu bilecek, şükür ile isteyecek, şükür ile verilene kanaat edecek, daha çok istiyorsa daha çok çalışacak. En güzel dua Allah'tan çalışarak istemektir. Fiili dua kabule daha yakındır. Evet, öğrenciler dersine çalışırken, çiftçi tarlaya tohum ekerken, esnaf dükkanını açarken, memur işine giderken her biri aslında Rabbimizi hoşnut edecek çalışma ibadeti yapmakta ya da fiili dua etmekteler. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı var buyuruyor Rabbimiz. Hem dünya hem ahiret için anlayalım bunu. Aslında böyle bir ayrım yok ama anlayalım diye ayırıyoruz. Dünya ve ahiret. Yoksa ahiret ve dünya birbirine bağlı. Hareket bizden, bereket Mevla'dan. Evet, imtihandan geçtiğimizi unutmamak ve buradaki güzel işlerimizi ahiret meyveleri olarak bulmak duasıyla. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yerler, gökler dolusu selatu selam olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabına, cümle Allah dostlarına da selam olsun inşallah.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hâzihi da'veti tâmme ve salâtil kâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, "Bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin?" diye sordu. "Cennette seninle beraber olmak isterim," dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, "Başka bir şey istesen," dedi. Ben de, "Benim isteğim budur," dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, "O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe ayırsın. Ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden Lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
8: Reklamları dinlediniz. Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum. Malik, Dua 508.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can

0: güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bir kişinin kalbinde imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

0: Tecrübe bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Aldous Huxley.
1: Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Gönüllere huzur veren radyo.
6: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: elbisenizi güzelleştiriniz, bineklerinizi ıslah ediniz, ta ki siz insanlar içinde benek gibi bulunasınız.

getirir ömrü. Bazen bir dua yeniden doğurur. Gönlünde taşıdığın ne varsa söyle. Rahmetiyle Mevla yarayı sarar. Dünyaya dalmışken hatırlatır seni. Unuttuğun güzel hakikatleri Kur'an'ın nuruyla sünnetin izinde nida seslenir bütün gönüllere.

Bir gönül varsa kırılmış, bir göz varsa yaşla dolmuş, bir insan Rabbim diye sessizce sana yürüyor.

0: bu ses kalbe düşen
1: bir rahmet çağrısı.
0: Dertli gönüllere umut, yalnız kalplere yoldaş.
1: Radyo Nida,
0: gönüllere huzur veren radyo. Bir ses.

Bir insanın en çok yorulduğu an, artık koşacak gücü kalmadığı halde hala kendini koşmak zorunda hissettiği andır. Kapıları çalarsın. Cevap gelmez. İnsanlara anlatırsın. Kimse gerçekten duymaz. Dua edersin. İçindeki sıkışmışlık hemen dağılmaz. Sabredersin. Fakat sabrın içinde ince bir sızı belirir. Ya beklediğim şey hiç gelmezse? İşte tam o yerde insanın kalbi iki yöne çekilir. Bir tarafı bağırmak ister. Kendini ispat etmek ister. Olmayanı oldurmak, gecikeni zorlamak, kapanan kapıyı omzuyla kırmak ister. Diğer tarafı ise derinden bir çağrı duyar. Sessiz kal. Sabret. Allah'ın hükmünün önüne geçme. Sana ait olanı insanların elinde arama. Onu vaktin sahibinden bekle. Bu çağrı zayıflığın sesi değildir. Bu çağrı imanın terbiyesidir.

ben yapmalıyım der. Tevekkül ise ben üzerime düşeni yaparım, sonucu Rabbime bırakırım der. Bugün bu hakikatin kapısından içeri gireceğiz. Sana ait olan şeyin neden kaybolmayacağını, sabrın neden sadece beklemek değil kalbi korumak olduğunu, sessiz kalmanın hangi noktada en büyük manevi güç haline geldiğini ve Allah'ın kuluna neden bazen dur, konuşma, bekle dediğini konuşacağız. Ama Allah seni sonuca değil, sonucu taşıyacak olgunluğa hazırlıyor. Sen bir kapının açılmasını istiyorsun. Ama Allah önce kalbindeki panik kapısını kapatıyor. Sen insanların seni anlamasını bekliyorsun. Ama Allah sana insanların anlamadığı yerde de değerinin eksilmeyeceğini öğretiyor. O halde dikkatle dinle. Bugün kalbine bırakılacak mesaj şudur. Sessiz kal. Sabret. Sana ait olanı Allah'ın vaktinde bekle. Çünkü Allah'ın sana yazdığı hayrı insanların geciktirmesi mümkün değildir. İmam Gazali'ye göre insanın kalbi bir hükümdar gibidir. Bedenin bütün organları onun emrinde çalışan askerlerdir. Dil de bu askerlerin en tehlikelilerinden biridir. Dilin bir kelimesi kalbi yüceltir. Bir kelimesi kalbi karartır. Bir cümle dua olur. Bir cümle kavga olur. Bir söz gönül alır. Bir söz yıllarca kapanmayacak yara açar. Bu yüzden Gazali dilin afetlerini anlatırken insanı sadece konuşmaya değil, konuşmadan önce niyetini görmeye çağırır. Çünkü dil çoğu zaman kalpte saklanan şeyi dışarı çıkarır. Kalpte kibir varsa söz keskinleşir. Kalpte haset varsa cümle zehirlenir. Kalpte tevekkül yoksa dil sürekli şikayet üretir. Kalpte Allah'a güven varsa söz azalır, dua çoğalır. Sessiz kalmak burada sadece ağzını kapatmak değildir. Sessiz kalmak, nefsin sahneye çıkmasına izin vermemektir. Sana haksızlık edildiğinde hemen kendini parçalarcasına savunma isteği doğabilir. Birinin sözü kalbine dokunduğunda aynı sertlikte cevap verme arzusu yükselebilir. Beklediğin şey geciktiğinde artık yeter deyip isyan cümleleri kurmak kolay gelebilir. Ama işte tam orada kulun kalitesi ortaya çıkar. Söz söyleme gücün varken susabiliyorsan, kalbini kinle doldurmadan geri çekilebiliyorsan, hakkını Allah'a emanet ederken nefsini de dizginleyebiliyorsan, bu sıradan bir sessizlik değildir. Bu kalbin terbiyesidir. İmam Gazali'nin ahlak anlayışında, insanın en büyük mücadelesi dışarıdaki insanlarla değil, kendi nefsinin aceleciliği, öfkesi, gösteriş isteği ve kontrol arzusuyla olur. Dışarıdaki kapı açılmadan önce içerideki kapı açılmalıdır. İçerideki kapı ise sükunet kapısıdır. Senin için yazılmış olan panikle daha hızlı gelmez. Bağırmak nasibi büyütmez. Şikayet kaderi hızlandırmaz. İnsanları zorlamak Allah'ın takdir ettiği hayrı kendi vaktinden önce getirmez. Fakat sabır kalbi hazırlar, sükût dili korur, tevekkül ruhu dengeler. Dua, kulun acziyetini rahmete bağlar. Bir insan çok çabaladığı halde hala istediğine ulaşamıyorsa, ilk yapması gereken şey hemen ümitsizliğe düşmek değildir. Önce durup kendine bakmalıdır. Ben üzerime düşeni yaptım mı? Gayretim helal mi? Niyetim temiz mi? Kalbim Allah'a mı bağlı, yoksa sadece sonuca mı bağımlı? İstediğim şey gelmezse Rabbime güvenim sarsılacak mı? Bu sorular kolay değildir ama insanın içini temizler. Çünkü birçok kişi Allah'tan bir şey isterken aslında Allah'a değil istediği şeye bağlanır. Dua eder fakat duasının kabul şeklini de kendisi belirlemek ister. Şu zamanda olsun, şu insanla olsun, şu kapıdan gelsin, şu şekilde sonuçlansın der.

Sonra Allah başka türlü takdir ettiğinde kalbi kırılır. Oysa kulun duası istektir. Allah'ın takdiri hikmettir. Sen isteğini arz edersin. Allah senin görmediğini görerek hükmeder. Sen bugünün acısıyla bakarsın. Allah ömrünün tamamını kuşatan ilmiyle verir, erteler veya uzaklaştırır. İmam Gazali'nin tevekkül anlayışı bu noktada insanı dengeli bir yola çağırır. Tevekkül sebepleri terk etmek değildir. Çalışırsın, tedbir alırsın, kapıyı çalarsın, hakkını ararsın, duanı edersin ama bütün bunları yaptıktan sonra kalbini sonucun kölesi yapmazsın. Bir çiftçi düşün, tohumu toprağa bırakır, toprağa sürer, sulamayı ihmal etmez, zararlı otları temizler. Fakat tohumu eline alıp neden hala çıkmadın diye her gün toprağa kazmaz. Çünkü kazdığı şey büyümez, beklediği şey kök salar. İnsan da böyledir. Sana ait olan birçok şey sen toprağın üstünde göremediğin halde kaderin toprağında hazırlanır. Sen bugün hiçbir şey değişmiyor sanırsın. Oysa Allah perde arkasında insanları, yolları, vakitleri, ihtimalleri ve kalbini bir araya getirir. Sen sadece sonucu görmediğin için gecikti dersin. Allah ise vakti gelmedi der. Sabır Allah'ın vaktine saygıdır. Sabır, kendi zamanını Allah'ın zamanlamasının önüne koymamaktır. Sabır, acele eden nefsin elinden kalbi alıp Rabbine teslim etmektir. Bir insan bunu öğrendiğinde değişir. Daha az konuşur ama sözü daha temiz olur. Daha az telaşlanır ama adımı daha sağlam olur. Daha az insanlara tutunur ama Allah'a daha güçlü bağlanır. Daha az şikayet eder ama duası daha derinleşir. Sana ait olanı beklemek, hiçbir şey yapmadan oturmak anlamına gelmez. Bu, doğru yerde durmak, doğru niyeti korumak ve yanlış kapılarda kendini tüketmemektir. Bir insan hayrını yanlış insanların elinde aradığında yorulur. Kendisini sevmeyen birinden değer bekler. Hakkını teslim etmeyen birinden adalet bekler. Kalbini yoran birinden huzur bekler. Sürekli kapatan bir kapıdan içeri girmeyi nasip zanneder. Sonra tükenir. Çünkü Allah'ın vermediği şeyi insanlardan çekip almaya çalışmak ruhu yorar. Gazali'nin kalp merkezli bakışı burada çok nettir. Kalp Allah'a yönelmediğinde yaratılmışlardan sürekli beklenti üretir. Bu beklenti çoğaldıkça insanın içi fakirleşir. Biri arasın ister, biri anlasın ister, biri özür dilesin ister, biri hakkını teslim etsin ister, biri değişsin ister. Elbette insan ilişkilerinde adalet, merhamet ve sorumluluk gerekir. Fakat kalbin huzurunu tamamen insanların davranışına bağlamak insanı kırılgan hale getirir. Bugün seni güldüren yarın ağlatabilir. Bugün yanında duran yarın gidebilir. Bugün söz veren yarın unutabilir. Ama Allah unutmaz. Bu yüzden sana ait olanı beklerken, gözünü insanların avucuna değil Allah'ın rahmetine çevir. İnsan sadece konuşarak değil, susarak da kulluk eder. Bir haksızlık gördüğünde, hakkını araman gereken yerler vardır. Zulmü durdurman gereken zamanlar vardır. Doğru sözü söylemen farz olan haller vardır. Ama her tartışma senin girmen gereken savaş değildir. Her suçlama cevaplanmayı hak etmez. Her lafın peşinden koşmak kalbe zarar verir. İmam Gazali dilin tehlikelerini anlatırken insanı lüzumsuz sözden, tartışmadan, kendini övmeden, başkalarını küçültmekten, öfkeyle konuşmaktan ve boş laftan sakındırır. Çünkü dil serbest bırakıldığında kalp ağırlaşır. Kalp ağırlaşınca ibadet de ağırlaşır. İbadet ağırlaşınca insan Allah'a yakınlığın tadını kaybeder. O yüzden kendine şu ölçüyü koy. Bu söz
Allah'ın rızasına uygun mu? Bu cümle kalbimi temizliyor mu, kirletiyor mu? Bu cevap hakkı mı savunuyor, yoksa nefsimi mi tatmin ediyor? Konuşursam huzur artacak mı, fitne mi büyüyecek? Cevap kalbini ürpertiyorsa susmak daha hayırlı olabilir. Sessizliğin içinde insan önce kendi içindeki gürültüyle karşılaşır. İlk anda zor gelir. Çünkü susunca geçmiş konuşur. Pişmanlıklar konuşur, korkular konuşur, kaybedilmiş fırsatlar konuşur. Niye böyle oldu? Soruları çoğalır. Ama orada kaçma. O iç gürültü arınmanın başlangıcıdır. İnsan kendi kalbinin dağınıklığını görmeden gerçek sükunete ulaşamaz. Gazali'nin ihya etmek istediği şey sadece dış ibadetler değil, ibadetlerin ruhudur. Namazın bedeni kadar kalbi de vardır. Orucun aç kalmaktan öte bir terbiyesi vardır. Zekatın mal vermekten öte bir arınması vardır. Duanın kelimelerden öte bir teslimiyeti vardır. Sabrın beklemekten öte bir kalp disiplini vardır. Sükutun konuşmamakla sınırlı olmayan bir edebi vardır. Sen sessiz kaldığında Allah'ın sana ne öğrettiğini daha berrak görürsün. Bir insanın neden hayatında olduğunu anlarsın. Bir kapının neden kapanmış olabileceğini sezersin. Bir gecikmenin seni hangi acelecilikten koruduğunu fark edersin. Bir kaybın kalbinden hangi bağımlılığı söküp aldığını görmeye başlarsın. Bütün bunlar bir günde olmaz. Kalp yavaş yavaş öğrenir. Nefis hemen teslim olmaz. İçinde hala benim dediğim olsun diye direnen taraflar kalır. Ama her dua, her sabır, her bilinçli susuş, her haramdan geri çekiliş, her şikayeti zikre çeviriş kalbin üzerinde bir iz bırakır. Sana ait olanı beklemek aynı zamanda kendini hazırlamaktır. Çünkü insan istediği nimete her zaman hazır değildir. Bir makam ister ama o makam gelince kibre düşebilir. Bir insan ister ama o ilişki kalbini Allah'tan uzaklaştırabilir. Bir fırsat ister ama o fırsat sorumluluğuyla onu ezebilir. Bir zenginlik ister ama o mal onu gaflete sürükleyebilir. Allah vermediği için değil, koruduğu için bekletebilir. Ertelediği için değil, olgunlaştırdığı için geciktirebilir. Uzaklaştırdığı için değil, daha temiz bir şekilde yaklaştırmak için zamanı saklayabilir. Bu yüzden duanda sadece ver deme. Hayırla ver de, sana yaklaştıracaksa ver de. Kalbimi bozmayacaksa ver de. Hakkımda hayırlıysa nasip et, hayırlı değilse kalbimi ondan razı olarak çevir de. Bu dua nefsin duasından farklıdır. Nefis sadece almak ister, kalp hayırlı olanı ister. İnsan dünyada iki şeyi çok karıştırır. Hakkı olanla hırsını, nasibiyle takıntısını, Allah'ın ona yazdığıyla nefsinin vazgeçemediği şeyi. Her istediğin sana ait değildir. Her geciken de senden alınmış değildir. Sana ait olan Allah'ın ilminde senin için hayırlı olandır. O gelirse şükür olur. Gelmezse korunma olur. Başka şekilde gelirse hikmet olur. Bu anlayış kalbe büyük bir ferahlık verir. Çünkü artık hayatı sadece kazanmak ve kaybetmek olarak okumazsın. Olanı da olmayanı da Allah'ın terbiyesi içinde görürsün. İmam Gazali'nin eserlerinde üzerinde durduğu temel meselelerden biri kalbin hastalıklarıdır. Kibir, riya, haset, öfke, dünya sevgisi, makam arzusu ve nefsin bitmeyen istekleri insanın iç dünyasını karartır. Sükût ve sabır bu hastalıkların bir kısmını ortaya çıkarır. Çünkü insan konuşmadığında aslında ne kadar çok kendini göstermek istediğini fark eder. Beklediğinde ne kadar aceleci olduğunu görür. Sonucu Allah'a bıraktığında içinde ne kadar kontrol arzusu taşıdığını anlar.
Bu fark ediş acı verebilir. Ama şifa böyle başlar. Bir yaranın temizlenmesi ilk anda sızlatır. Kalbin arınması da böyledir. Kendindeki kibri, öfkeyi, kırgınlığı ve beklentiyi görünce sarsılır. Fakat onları gördüğü için Rabbine daha dürüst döner. Allah'ım, ben sandığım kadar teslim olmuş değilim. Benim kalbimde hala insanlardan beklenen çok şey var. Dilimi tutmakta zorlanıyorum. Sabırsızlığımı tevekkül sanıyorum. Beni bana bırakma. Bu dua çok kıymetlidir. Çünkü insanın kendi aczini bilmesi manevi yolun başlangıcıdır. Sana ait olanı beklerken dikkat etmen gereken bir başka şey de ümidini korumaktır. Sessiz kalmak, içten içe küsmek değildir. Sabretmek, kalbi karartmak değildir. Beklemek, Allah'a alınmak değildir. Kimi insanlar dışarıdan sessiz görünür ama içeride Allah'a kırgınlık taşır. Bu gerçek sükût değildir. Bu bastırılmış isyandır. Gerçek sükûtun içinde rıza arayışı vardır. Kul der ki, Rabbim canım acıyor ama sana güveniyorum. Ne olacağını bilmiyorum ama sen biliyorsun. Ben dar görüyorum ama sen geniş hükmediyorsun. Ben bugünle sınırlıyım ama sen ezeli ilminle takdir ediyorsun. İşte bu söz kalbi rahatlatır. Bir insan böyle beklemeyi öğrendiğinde hayatındaki pek çok yük hafifler. Artık herkesin sözünü takip etmez. Herkese kendini ispat etmeye çalışmaz. Her gecikmeyi felaket saymaz. Her kaybı son zannetmez. Her sessizliği terk edilmek sanmaz. Çünkü bilir, Allah kulunu unutmaz. Sana ait olanı beklerken günlük hayatında küçük bir manevi disiplin kur. Sabah kalktığında ilk iş telefonuna değil kalbine bak. Bugün neyi zorlamaya çalışıyorum? Bugün hangi konuda fazla konuşuyorum? Bugün hangi meseleyi Allah'a bırakmam gerekiyor? Sonra kısa bir dua et. Allah'ım, bugün dilimi koru, kalbimi aceleden koru, beni hayırsız kapıları zorlamaktan koru, sana ait olan hükme razı olmayı öğret. Gün içinde içinden taşan konuşma isteği geldiğinde hemen cevap verme. Üç nefes bekle. Birinci nefeste öfkenin geçtiğini fark et. İkinci nefeste niyetini kontrol et. Üçüncü nefeste Allah'ın rızasına uygun olanı seç. Gece olduğunda kendini hesaba çek. Bugün nerede sustum? Nerede konuşmam gerekirken sustum? Nerede nefsim için konuştum? Nerede Allah için sabrettim? Hangi kapıyı zorladım? Hangi sonucu Rabbime bırakabildim? Bu muhasebe kalbi olgunlaştırır. Çünkü Gazali'nin yolunda insan sadece dış dünyayı düzeltmeye çalışan biri değildir. Önce kendi kalbini düzeltmeye çağrılmış bir yolcudur. Kalp düzelirse söz düzelir. Söz düzelirse davranış düzelir. Davranış düzelirse yol berraklaşır. Yol berraklaşınca insan hayrı daha doğru görür. Şunu unutma, Allah seni bekletiyorsa, bu bekleyişin içinde bir eğitim vardır. Allah seni susturuyorsa, bu susuşun içinde bir korunma vardır. Allah bir kapıyı kapattıysa, bu kapanışın içinde bir hikmet vardır. Allah bir şeyi geciktirdiyse, bu gecikmenin içinde senden gizlenen bir rahmet olabilir. Fakat bu hakikati yanlış anlama. Sabır, hakkını tamamen terk etmek değildir. Sükût, zulmü onaylamak değildir. Tevekkül, tembellik değildir. Beklemek, iradesizce savrulmak değildir. Mümin akıllıdır, tedbir alır, hakkını arar, gerekeni yapar. Ama bunları yaparken kalbini öfkenin kölesi yapmaz. Dilini fitnenin hizmetine vermez. Nefsini kaderin önüne geçirmez. İşte denge budur. El çalışır, kalp Allah'a dayanır. Dil gerektiğinde hak söyler, gerektiğinde susar, ayak sebeplere yürür, ruh sonucu Rabbine bırakır.
Sana ait olan şey geldiğinde onu taşıyacak kalpte olmalısın. Çünkü nimet de imtihandır. Beklediğin şey geldiğinde seni Allah'tan uzaklaştırırsa, zahiren kazanmış görünsen de hakikatte kaybetmiş olabilirsin. Ama gelmeyen şey seni Allah'a yaklaştırdıysa, dünyaya göre kayıp olsa da ahiretin açısından kazanç olabilir. Bu bakış insanı olgunlaştırır. Dilim temizlendi mi? Kalbim yumuşadı mı? Dua, bilincim arttı mı? İnsanlara bağımlılığım azaldı mı? Allah'a güvenim derinleşti mi? Nefsimin sesini daha iyi tanıdım mı? Eğer cevap evetse, bekleyişin boş değildir. Bugün kalbin çok yorgunsa kendini suçlama. Yorulmak insanidir. Beklemek ağırdır. Susmak kolay değildir. Acele eden bir çağda sakin kalmak büyük mücadeledir. Herkesin kendini gösterdiği bir dünyada Allah için geri çekilmek güçlü bir terbiyedir. Ama şunu bil, sen Allah için sustuğunda sesin kaybolmaz. Allah için sabrettiğinde emeğin zayi olmaz. Allah için beklediğinde ömrün boşa gitmez. Allah için bir kapıdan vazgeçtiğinde rahmet kapıları kapanmaz. Sana ait olanı Allah bilir. Onu sana getirecek yolu da Allah bilir. Senin görmediğin insanları, sebepleri, zamanları ve imkanları Allah bilir. Ben hakkımı haram yollarda aramayacağım. Ben dilimi isyanla kirletmeyeceğim. Ben üzerime düşeni yapıp Rabbimin hükmünü bekleyeceğim. Çünkü Rabbim beni benden iyi bilir. İmam Gazali'nin kalp eğitiminde murakabe ve muhasebe çok önemli bir yer tutar. Murakabe, Allah'ın seni gördüğünü unutmadan yaşamaktır. Muhasebe ise gün bitmeden kalbine dönüp ne yaptığını, ne söylediğini, neye niyet ettiğini tartmaktır. Sessiz kalmak bu iki kapıyı açar. Çünkü çok konuşan insan çoğu zaman kendini duyamaz. Sürekli dışarıya cevap veren kişi içerideki niyetini ihmal eder. Fakat kul bir süre durduğunda, dilini yavaşlattığında kalbine şu soru iner. Ben bu sözü kimin için söyleyecektim? Allah için mi? Nefsim için mi? Hakikat için mi? Bu soru insanı sarsar ama sarsıldığı yerden temizler. Bir de sabrın gizli tarafı vardır. Sabır sadece başına gelene dayanmak değildir. Sabır, eline geçen fırsatta yanlış yapmamaktır. Sabır sana haksızlık edene aynı haksızlıkla dönmemektir. Sabır, gecikmiş bir nasip yüzünden haram kapıya yürümemektir. Sabır, kimse seni alkışlamadığında da doğru yolda kalmaktır. Sabır, kalbinin karanlığa çekildiği anda Allah'ın nurundan vazgeçmemektir. İşte bu sabır insanı büyütür. Böyle sabreden kişi dışarıdan sessiz görünür. Ama içeride büyük bir mücadele verir. Kimse onun nefsini nasıl tuttuğunu bilmez. Kimse ağzına gelen sözü nasıl yuttuğunu bilmez. Kimse gece yatağında kaç defa "Allah'ım bana güç ver" dediğini bilmez. Ama Allah bilir. Ve Allah'ın bildiği hiçbir şey boşa gitmez. Sana ait olanı beklerken insanlardan tamamen kopmak gerekmez. Fakat insanlara haddinden fazla anlam yüklemekten vazgeçmek gerekir. İnsan vesiledir. Allah verendir. İnsan sebep olur. Allah takdir eder. İnsan kapıya kadar getirir. Allah kapıyı açar. Bu ayrımı unuttuğunda vesileyi ilah gibi görmeye başlarsın. Bir insan sana yardım etmedi diye dünyanın bittiğini sanırsın. Bir kapı açılmadı diye Allah'ın rahmetinin tükendiğini düşünürsün. Bir cevap gelmedi diye kaderin sana kapandığını zannedersin. Oysa Allah'ın hazinesi bir insanın elinde değildir. Allah'ın rahmeti tek bir kapıya mahkum değildir. Allah'ın lütfu senin bildiğin ihtimallerle sınırlı değildir.
Bu yüzden kalbine geniş bakmayı öğret. Sana ait olan dar bir yoldan gelmek zorunda değildir. Allah dilerse hiç hesap etmediğin yerden bir hayır çıkarır. Dilerse kayıp sandığın şeyi kazanca çevirir. Dilerse seni istediğin kapıdan değil, daha temiz bir kapıdan geçirir. Dilerse bekleyişinin sonunda sadece bir nimet değil, yeni bir kalp verir. Ve bazen en büyük kazanç budur. İstediğin şeyi almak değil, Allah'a daha teslim olmuş bir kalbe kavuşmak. Bugün senin için en önemli mesele, sonucu almak kadar sonucu beklerken nasıl biri olduğundur. Beklerken kırıcı mı oldun? Beklerken isyankâr mı oldun? Beklerken insanlara haksızlık mı ettin? Beklerken kendi kalbini mi ihmal ettin? Yoksa bekleyişin seni daha edepli, daha ölçülü, daha dua sahibi, daha merhametli ve daha derin biri mi yaptı? İşte fark burada. Sana ait olan geldiğinde sadece sevinmek değil, onu şükürle karşılamak gerekir. Gelmediğinde üzülmek değil, ondan korunmuş olabileceğini de düşünmek gerekir. Geciktiğinde sadece kaygılanmak değil, o gecikmenin seni hangi aceleci karardan kurtardığını fark etmek gerekir. Allah'ım, bugün kalbi yorgun olan, beklemekten yorulan, dua ettiği halde sonucu göremediği için içi daralan bütün kullarına ferahlık ver. Dilimize edep ver, kalbimize sabır ver, nefsimize terbiye ver. Bize hayırlı olanı sevdir, hayırsız olanı kalbimizden uzaklaştır. Bizi kapıları kıranlardan değil, senin açtığın kapıları edeple bekleyenlerden eyle. Allah'ım, sana ait olan hükme razı olmayı öğret. İnsanların elinde değer aramaktan bizi kurtar. Sana güvenmeyi, sessiz kalmayı, gerektiğinde hak sözü söylemeyi ve sonucu sana bırakmayı nasip et. Ya Rabbi, sana ait olan rahmeti bize ulaştır. Bizim için yazdığın hayrı en güzel vakitte, en temiz şekilde kalbimizi bozmadan nasip et. Bekleyişimizi isyana değil, olgunluğa çevir. Sessizliğimizi kırgınlığa değil, hikmete çevir. Sabrımızı tükenişe değil, sana yakınlığa çevir. Amin.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze hürmet göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.

Düşsem yine kaldır beni. Şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın. Rahmetinle sevindir beni.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

iyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik artırır.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor, ona hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve güllerce selam olsun diyor. Rabbimizin rahmeti ve bereketinin, affı ve mağfiretinin, selam ve selametinin de üzerinize olmasını yine ondan diliyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programında sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere Araf suresinin 157 ila 158. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin bizlere bu ayetlerin tefsirini paylaştığı programımıza önce ayetlerin tilavetini aktararak başlamak istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretleri'nin sözleri. Araf Suresi 157 ila 158. ayetler.

Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı Rabbimiz Teala başta sevgili peygamberimiz olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın, âlinin, ashabının, ehli beytin, ezvacı tahiratın, Bedir ve Uhud şehitleriyle birlikte ashab-ı güzin efendilerimizin cümlesinin, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının ruhlarına, ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizin ve bil cümle mümin ve müminatın, hasseten bil cümle şehitlerimizin ve Filistin'de, Gazze'de, diğer bilad-ı İslamiye'de hak yolunda can veren bütün kardeşlerimizin, şehitlerimizin ruhlarına Rabbimiz Teala bizden bir güzel hediye olarak kabul buyursun ve vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyanlar var ya, işte o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülüklerden men eder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar, ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura, yani Kur'an'a uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, ayet-i kerimenin tefsirine, onlar ki ifadesiyle başlıyor ve onları İsrail oğulları olarak niteleyip, geçmişte ve gelecekte kendilerine göre ibadetlerini yerine getirdikleri yanlarındaki Tevrat ve İncil'de ismini ve sıfatını yazılı buldukları o elçiye, yani kendisine özel bir kitap indirdiğimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, mucize sahibi o ümmi peygambere uyarlar ifadesini bizlere aktarıyor.

Eğer o iyi bir şekilde okuma ve yazma bilseydi, getirdiği Kur'an'daki mevcut ilimleri, öncekilerin ve sonrakilerin kitaplarını inceleyerek elde ettiği töhmetine maruz kalırdı. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç ilim tahsil etmeden, okuyup yazmadan, öncekilerin ve sonrakilerin ilmini içine alan Kur'an-ı Azim'i getirdiği için bu onun en açık ve büyük mucizelerinden biri oldu. En yüce kalem kendisine hizmet eden, kitabı ve nazar ettiği yer levh-i mahfuz olan kimse harflere ihtiyaç duymaz. Allah Teala İncil'de bu ümmeti, Muhammed ümmetinin İncil'leri göğüslerindedir diye vasfetmiştir. Yazı olmamış olsaydı bile bu ümmet güç ve kuvvetlerinin üstünlüğü ve üstün kabiliyetleri sayesinde onun, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği hükümleri elbette kalplerinde muhafaza ederlerdi. Peygamberimizi anlatan ayet-i kerime şöyle devam ediyor. O, yani ümmi peygamber, kendilerine iyiliği, tevhidi ve İslam'ın ahkamını emreder. Onları Kur'an ve sünnette iyi diye vasfedilmeyen her türlü kötülükten men eder. Onlara temiz ve güzel şeyleri, zulümleri sebebiyle sığır ve koyunun yağları gibi kendilerine haram kılınmış olan temiz şeyleri helal, kan ve domuz eti gibi çirkin ve pis şeyleri haram kılar. Ayet-i kerimede geçen et-tayyibat, temiz ve güzel şeyler demektir. İnsan fıtratının güzel gördüğü ve lezzet duyduğu şeylerdir bunlar. Habais ise, yani çirkin ve pis şeyler, tam aksine insan fıtratının kötü görüp nefret ettiği şeylerdir. Şu halde bu ayet açık bir delille hükmü belirtilenlerin dışında, insan tabiatının güzel bulduğu şeylerde asıl olanın helallik ve kötü bulduğu şeylerde de asıl olanın haramlık olduğuna delalet eder. Burada tayyibat ile şeriatın hükmüne göre iyi olanların, habisat ile de faiz ve rüşvet gibi şeriatın hükmüne göre kötü olan şeylerin kastedilmiş olması mümkündür. O takdirde ayet şuna delalet eder. Şeriatın helal olduğuna hükmettiği şeyler helal, haram olduğuna hükmettiği şeyler ise haramdır. İnsan tabiatının hoşlanıp hoşlanmamasının, iyi veya kötü görmesinin hükmü yoktur. Müfessirimiz bu kısmı şu ifadelerle tefsir ediyor. İsrailoğullarının öteden beri mükellef oldukları bazı hususlar vardı. Söz gelimi, diyet meşru değildi onlar için. Hata ile veya kasten olan tüm öldürmelerde mutlaka kısas gerekirdi. Kendisiyle günah işlenen azaları keser, derinin ve elbisenin necaset bulaşan yerinin yıkanması ile yetinmeyip kesilip atılırdı. Ganimetlerin yakılması söz konusuydu ve cumartesi günü herhangi bir iş yapmanın haramlığı gibi mükellef tutuldukları zor teklifler vardı. Bu teklifler ayette ağır yüke ve elleri boyuna bağlayan zincirlere benzetilmiştir. İşte Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onların üzerlerindeki bu ağırlıkları, boyunlarındaki bu zincirleri kaldırıp atar denilmiştir. Ona inanan, yani ümmi peygamberin peygamberliğine inanıp ona saygı gösteren, ona tazim ve hürmette bulunup düşmanlarını ondan men ederek ona yardım edenler ve onunla beraber indirilen nura, yani gözlerdeki nurun ışığı gibi ışığı kalplerde bulunan Kur'an'a uyanlar. İşte bu yüksek sıfatlarla muttasıf olanlar, felaha erenler onlardır. Yani onlar umduklarına kavuş

Kavuşacak ve güçlüklerden kurtulacak olanlar, bütün ümmetler içinde başkaları değil, onlardır. Bu ayetle işin hakikati belirmekte, Musa aleyhisselamın duasıyla Hak Teâlâ'nın ona karşılık olan "Azabıma dilediğimi uğratırım" ifadesinden buraya kadar olan cevabını birbiriyle karşılaştırma ve uygunlaştırma imkanı ortaya çıkmaktadır. Kur'an'a tabi olmanın ve Peygamber Efendimiz'e tazim göstermenin, Rahman olan Allah indinde felah ve kurtuluşa ermenin imandan sonra en mühim sebebi olduğu bilinmektedir. Peygamberler silsilesinin tertibindeki ilahi maksat, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vücuda gelmesidir. Dolayısıyla ondan önceki peygamberlerin varlığı, onun varlığı için bir mukaddime gibidir. O hülasadır, neticedir, özdür, Resullerin ve Nebilerin en şereflisidir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 6 şeyle diğer peygamberlere üstün kılındım. 1. Bana az sözle çok mana ifade etme özelliği, yani cevami'ul kelim verildi. 2. Düşmanlarımın kalbine korku salmakla yardım olundum. 3. Ganimetler bana helal kılındı. 4. Yeryüzü benim için mescit ve temiz kılındı. 5. Bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. 6. Peygamberlik benimle son buldu. Bu hadisi şerifi İmam Buhari eserinde, İmam Müslim yine aynı şekilde eserinde bahsediyor, sahih bir hadisi şerif olarak aziz dinleyenlerim. Müfessirimiz diyor ki, aynı şekilde önceden indirilen bütün kitaplardan maksat, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama inen Kur'an'dır. O, ilahi kitapların özü, en büyüğü ve kendisinden öncekileri tasdik edicidir, doğrulayıcıdır. Çünkü o, lafzı ile beliğ kimseleri ve güzel söz söyleyenleri, kendininkine benzer bir sure getirmekten aciz bırakmıştır. Manası ile de önceki kitaplarda bulunan hükümlere, adaba ve faziletlere dair ne varsa hepsini kendinde toplamış ve bütün hüccet, bürhan ve delilleri kapsamına almıştır. Önceki ümmetlerden maksat ise ilahi rahmete mazhar olmuş olan bu ümmet, yani Muhammed ümmetidir. Bu ümmet önceki ümmetlerin bir neticesi gibidir ve orta bir ümmettir. Nitekim Allah Teala, "Estaizu billah ve cealnakum ummeten vesata." Böylece sizi orta bir ümmet yaptık buyurmuştur Bakara suresinin 143. ayetinde. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerine şu ilgi çekici ifadelerle devam ediyor. Yine daha önce geçen hükümdarlardan ve sultanlardan gaye Osmanlı sultanlarıdır. Onlar bütün hükümdarların özü, devletleri de bütün devletlerin özüdür. Çünkü onların devletinden sonra Mehdi ve İsa aleyhisselam zuhur edinceye kadar başkaları böyle bir devleti bir daha kuramayacaklardır. Onların topluluğu büyük, nüfuzları çok, 7 iklimde, çevre ülkelerde, doğu ve batıda hakim olan muazzam bir devletleri vardır. Daha önce hiçbir devlete böyle bir mazhariyet verilmemiştir. Onların bu kadar büyük bir devlete sahip olacaklarına, en büyük dedelerinin isminin Osman olması delalet etmektedir. Çünkü Hazreti Osman radıyallahu anh, Kur'an'ı bir araya toplamıştı.
Hazreti Ömer radıyallahu anh'te olduğu gibi Osmanlı sultanları Hak isminin mazharlarıdır. Çünkü Hazreti Ömer Müslüman olunca "Ya Resulallah, biz Hak değil miyiz?" dedi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, "Beni Hak ile peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki bizim hepimiz Hak üzereyiz." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Seni Hak ile peygamber olarak gönderene yeminle söylerim ki biz bugünden sonra gizli olarak Allah'a kulluk etmeyeceğiz." dedi. Allah Teala da onun imanı ile bu dini izhar etti. Yani dinin açık olarak yaşanması ve tebliği Hazreti Ömer'in iman şartına bağlanmıştı. Dinin ilk zuhuru böyle oldu. Sonra bu durum Osmanlı Devleti zamanına kadar devam edip geldi. Onun için Osmanlılar hak üzere, hak uğruna savaşırlar. Ellerindeki kılıç dededen toruna ve mücahitten mücahide geçerek kendilerine miras kalmıştır. Anlatıldığına göre Osmanlı sultanlarının atası Osman Gazi, nail olduğu her şeye ancak Allah'ın kelamına gösterdiği edepten dolayı nail olmuştur. Şöyle ki diyor ve bilinen hatırayı aktarıyor müfessirimiz eserinde. Osman Gazi zamanının en cömert insanlarından biriydi. İnsanlara bol bol ikramda bulunurdu. Bu durum bulunduğu beldenin insanlarına ağır geldi. Onların bu hali kendisine aksetti ve belde halkını şikayet etmek üzere Ricalullah'tan Hacı Bektaş'a veya başka birine gitmek üzere yola koyuldu. Yolda bir adamın evine misafir oldu. Evin duvarına bir mushaf asılmıştı. Asılı olan şeyin ne olduğunu sordu. "Allah kelamıdır," dediler. Bu cevabı alan Osman Gazi, "Allah kelamının yanında oturmak edepsizliktir," deyip ayağa kalktı. Kur'an-ı Kerim'e doğru yönelerek ellerini birbirine bağladı ve sabaha kadar o şekilde bekledi. Sabah olunca yoluna devam etti. Giderken onu bir adam karşılayıp, "Aradığın kişi benim," dedi ve şöyle devam etti. "Allah Teala kelamına olan saygından dolayı seni yüceltti, sana ve zürriyetine saltanat bahşetti. Sonra bir ağaç kesmesini ve kestiği bu ağacın başına bir mendil bağlamasını emretti ve işte bu bayrağın olsun," dedi. Kısa bir zamanda Osman Gazi'nin etrafında bir cemaat oluştu. İlk gazasını Bilecik'e yaptı ve Allah'ın inayetiyle orasını fethetti. Sonra zahiren de Sultan Alaaddin'in izniyle hükümdar oldu. Osman Gazi'nin irtihalinden sonra oğlu Orhan Gazi sultan olup Allah'ın yardımıyla Bursa'yı fethetti. Osmanlı Devleti'nin gücü, kurucusu Osman Gazi'nin Allah'ın kadim olan kelamına gösterdiği tazim sebebiyle o günden bugüne sürekli artmıştır. Allah Teala öncekilere lütuf ve ihsanda bulunduğu gibi sonrakilere de lütuf ve ihsanda bulunur. Gerçi bazı zamanlarda da kullarını edeplendirmek, lütuf ve cemal fetihlerinin kıymetini bildirmek üzere kahır ve celalini izhar eder. Sadi der ki, "Ey beğenilen dost, karanlıktan korkma. Mümkündür ki âb-ı hayat onda bulunur. Muradıma ermedim diye düşünüp kalbini yakma. Çünkü her gece bir gündüze gebedir. Yaratılanlardan seçilenlerin kendilerinin seçtikleri değil, Allah'ın seçtikleri olduğunu bildirmek üzere Allah Teala Musa aleyhisselamı
kavminden 70 kişi seçmekle imtihan etmiştir. Ayrıca Rabbin dilediğini yaratır ve seçer ayeti, ki bu ayet Ankebut suresinin 68. ayetidir, hakiki seçme hakkının Allah'a ait olduğunu, yine aynı ayetin seçim onlara ait değildir kısmı da hakiki seçme hakkının kullara ait olmadığını bildirmektedir. Sonra Musa aleyhisselamın kavminden seçtiği kimselerin içinden sarsıntı ve helaki gerektirecek bir hata sadır olmuştur. O da Allah'ı açıkça görme talebinde bulunarak yaptıkları su-i edeptir. Musa aleyhisselam seçtiği kimselerin yaratılışında gizli olan bu özellikten habersiz olduğu halde Allah Teala bütün sırlara aşina idi. Musa aleyhisselam seçtiği kimselerin dıştan gözüken hallerine göre hükmetti. Ayet-i Kerime ki Taha suresinin 13. ayetidir. Ben seni seçtim, sana vahyedileni dinle ayetinde de bildirildiği üzere Allah Teala ona şu hakikati gösterdi. Benim seçtiğim senin gibi olur. Senin seçtiğin ise şu seçtiğin kimseler gibi olur. Musa aleyhisselam seçilenlerin ancak Allah'ın seçtiği kimseler olduğu gerçeğini anlayınca seçtiği kimselerin beyinsizliğine hükmetti. Allah'a gönülden boyun eğdi, yalvardı, özrünü beyan etti, tevbe ve istiğfar ederek Allah'tan rahmetini diledi. Nitekim Hazreti Musa şöyle dua etmişti. Rabbim, dileseydin bunları da beni de daha önce helak ederdin. İçimizden bazı beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi helak mi edeceksin? Kıymetli dinleyenlerim, bu sözlerle ayet-i kerimeye ait olan tefsiri tamamlamış oluyoruz. Dilerseniz burada bir ara vererek İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından programımızın ikinci bölümünde sohbetimize devam edelim inşallah.

Aziz ve muhterem dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Rabbimiz Teala Araf suresinin 158. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. De ki ey insanlar, gerçekten ben hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Ondan başka Tanrı yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, İman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Müfessirimiz ayet-i kerimenin ilk sözleriyle başlıyor bu husustaki tefsirine. Ey Muhammed! De ki, ey insanlar, ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan, kendisinden başka tanrı bulunmayan, yaşatan ve öldüren Allah'ın elçisiyim. Müellifimiz diyor ki, ey insanlar hitabı geneldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi zamanında mevcut olan ve kıyamete kadar da mevcut olacak cinlerin ve insanların hepsine peygamber olarak gönderilmiştir. Diğer peygamberler ise böyle değildir. Onlar sadece kendi zamanlarında yaşayan kavimlere gönderilmişlerdir. Ve şeriatleri kıyamete kadar devam etmemiştir. Haddadi şöyle der. Ayetin manası şöyledir. Ben sizin hepinize gönderilmiş olan Allah'ın peygamberiyim. Sizi Allah'a taate, onu birlemeye ve size bildireceğim hususlarda ona tabi olmaya çağırıyorum. Akamul Mercan adlı eserde de şöyle denilmiştir. Müslüman gruplardan hiçbiri Allah Teala'nın Hazreti Muhammed'i cinlere, insanlara, araba ve Arap olmayana, yani bütün insanlığa peygamber olarak gönderdiği konusunda farklı bir fikir ileri sürmemiştir. Eğer Süleyman aleyhisselam da peygamber olarak gönderildiği kimseler bakımından peygamberimiz aleyhisselatu vesselam ile müşterektir. Çünkü o da hem insanlara hem cinlere gönderilmiş ve onlar üzerinde, hatta bütün canlılar üzerinde hakimiyet sahibi olmuştu dersen, buna cevap olarak deriz ki Süleyman aleyhisselam cinlere peygamber olarak gönderilmemişti. Sadece onlara hakim olmak, onları zapturapt altına alıp idare etmekle görevlendirilmişti. Zira Süleyman aleyhisselam onları hizmetlerinde kullanmış, aralarında doğrulukla hükmetmiş, fakat onları kendi dinine davet etmemiştir. Çünkü şeytanlar ve ifritler, küfür ve azgınlık üzere bulunmakla beraber Süleyman aleyhisselam'a boyun eğmişler ve hizmetinde bulunmuşlardır. Müellifimiz bu bilgileri Üsküplü Valihi'den aldığını ifade etmektedir. Ve ayet-i kerimedeki göklerin ve yerin sahibidir ifadesine gelince, yani o ikisinin padişahıdır, idare ve tasarruf ona aittir. Ondan başka Tanrı yoktur ifadesi ise, ibadete ondan başka layık mabud yoktur demektir. Aleme sahip olan uluhiyette tek ilah olur. Hu, yani o zamiri Allah Teala'nın en güzel isimlerinden biridir. Çünkü hakiki anlamda gaiplik ona ait olup, akıllar onu tasavvur edemez ve vehimler onun ne olduğunu anlayamaz. Bil ki Allah'a yaklaştırılanlar, yani mukarrabun, Allah'tan başka hiçbir mevcut görmezler. Onlar hu dediklerinde önceden bu zamirin ait olduğu bir isim geçse de
geçmese de bununla sadece Hak Teâlâ'ya işaret ederler. Ve ayette geçen bu sıfatlar uluhiyetini ziyadesiyle takrir ve tespit içindir. Çünkü yaşatmaya ve öldürmeye ancak kendisinden başka hiçbir ilah olmayan muktedir olabilir. Haddadi der ki, Allah bütün halkı nutfeden yaratıp diriltir. Ecelleri bitince de onları öldürür. Buna ondan başka kimse güç yetiremez. Ayete şöyle bir mana da verilmiştir. Allah ölüleri bas, yani tekrar diriltme ile diriltir. Dirileri ise ecelleri gelince dünyadayken öldürür. Yine ayette geçen gelin Allah'a ve onun ümmi peygamberi olan elçisine inanın ifadesine gelince. Müellifimiz Bursevi Hazretleri diyor ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kesin olarak peygamber olduğu belirtildikten sonra Allah'a ve ümmi peygambere iman emrediliyor. Nebi ve ümmi kelimeleri peygamberimiz için birer övgü ifadesidir. Ümmi okuyamayan ve yazamayan kimse demektir. Peygamberimizin ümmi oluşu ondan önceki kitapları okumadığına, geçmiş kavimlerin hikayelerini bu kitaplardan nakletmediğine, sadece kendisine vahyedilene tabi olduğuna delalet eder. Ki o peygamber de Allah'a ve onun sözlerine, yani kendisine indirilen diğer peygamberlerin haberlerine, onun kitaplarına ve vahiylerine inanmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde vasfedilmesi, Yahudi ve Hristiyanları emrolundukları şeye imtisale teşvik içindir. Peygamberimizin Allah'a inandığının ifade edilmesi, Allah'a imanın onun sözlerine imandan ayrılmayacağına ve ancak onunla gerçekleşeceğine delalet etmektedir. Ona uyun ki doğru yolu bulasınız. İşte doğru yolu bulup maksudunuza ermeyi umarak bu peygambere inanın ve onun din açısından tüm emir ve yasaklarına uyun demektir. Hidayetin peygambere imana ve ona uymaya bağlanması göstermektedir ki bir kimse onu tasdik etse fakat şeriatinin hükümlerini yerine getirerek ona tabi olmazsa hidayetten uzak kalmış ve sapıklık üzere devam etmiş olur. Seyyidut Taife, yani sufilerin efendisi olan Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Kuddise Sirruh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izini takip edip onun sünnetine uyan ve onun yolundan yürüyenlerden başkası için Hakka varan bütün yollar kapalıdır. Çünkü bütün hayır yolları ona, yolundan gidenlere ve sünnetine uyanlara açıktır. Hikaye olunduğuna göre Ariflerin Sultanı Bayezid-i Bistami bir gün arkadaşlarına, kalkın kendini veli diye takdim eden şu zatı görelim dedi. İçlerinden biri sonrasını şöyle anlatıyor. Beraberce gittik. Bahsettiği kişiye yolda rastladık. Camiye gidiyordu. Fakat yolda kıbleye karşı tükürdü. Bayezid Hazretleri geri döndü. Adama selam bile vermedi ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin edeplerinden bir edep hususunda bile kendisine güvenemeyeceğimiz bir kişiye nasıl olur da velilerin ve sıddıkların makamı konusunda itimat edilebilir? Ve müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Tabi olacaksan
peygamberlerin efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi ol. O ki Adem aleyhisselam ve ondan sonraki bütün peygamberler ve veliler sancağının altındadır. Onun ümmetinden birine tabi olmak istediğinde sırf halk arasında meşhur idareciler ve sultanların yanında makbul olduğu için tabi olma. Bilakis sana gereken önce hakkı tanımak, sonra onunla insanları tartmaktır. Bu konuda Rabbani ilmin kapısı Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle der: hakkı insanlar ile tanıyan sapıklık çukurlarında debelenir durur. Bunun için önce hakkı tanı, böylece hak ehlini zaten tanırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyduğun kadar onunla münasebetin kuvvetlenir. Seninle onun arasındaki muhabbet bağı sağlamlaşır. Salat ve selam getirmek, kabrini ziyaret etmek, müezzinin sözlerine karşılık verip ezan bitince onun için dua etmek, yani ezan duası gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili davranışlarda bulunarak onun şefaatine layık olursun. Demişlerdir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek saçlarından bir tek kılı, asası veya kamçısı günahkar bir kimsenin kabri üstüne konulsa, o kimse ona ait olan bu eşyanın bereketiyle azaptan kurtulur. Bu eşyalardan herhangi biri bir insanın evinde veya bir beldede bulunsa, bunun bereketiyle farkında olmasalar bile orada yaşayan kimselere bela isabet etmez. Zemzem suyu da Kabe örtüsü de bulundukları mekanlar için rahmet vesilesidirler. İmam Gazali demiştir ki, eğer görünen bir misal istersen, bilesin ki bir sultana itaat eden ve ona tazim gösteren her insan, bir beldeye varıp orada o sultana ait bir ok veya bir kamçı görse, o beldeye ve orada yaşayan kimselere hürmet eder. İşte aynı şekilde melekler de Hazreti Peygamber'i tazim ederler. Bir evde, bir beldede yahut bir kabirde ona ait bir şey gördüklerinde oranın sahibine hürmet gösterirler ve onun azabını hafifletirler. İşte bu sebepledir ki ölülerin kabirlerinin üzerine Kur'an okunduğunda onlara fayda sağlar. Müfessirimiz bu bilgilerin El Esrarul Muhammediye isimli eserde böyle geçtiğini ifade etmektedir. Ve Ursevi Hazretleri sözlerini Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin mesnevisinde geçen şu beyitlerle tamamlıyor. Malik oğlu Enes'ten rivayet edildi. Birisi ona konuk olmuştu. O hikaye eder. Yemekten sonra Enes sofra bezini sararmış gördü. Hem de yemeğe bulanmıştı. Döndü hizmetçi kadına. Bunu al da tandıra at, bir müddet kalsın dedi. O anda akıllı hizmetçi sofra bezini ateşle dolu olan tandıra atıverdi. Bütün konuklar şaşırıp kaldılar. Sofra bezinden duman çıkacağını, yanacağını sandılar. Bir müddet sonra hizmetçi kadın tandırdan sofra bezini arınmış, temizlenmiş olarak çıkardı. Oradakiler, ey değerli sahabi, nasıl oldu da sofra bezi hem yanmadı hem de temizlendi dediler. Enes dedi ki, Hazreti Mustafa bu peşkire elini, yüzünü, ağzını silmişti de onun için. Ey ateşten, azaptan korkan gönül, böyle bir ele, böyle bir ağza yaklaş. Bu el, bu ağız böyle cansız bir şeye şeref verirse, aşıkın ruhuna neler açmaz, neler yapmaz ki? Ve müellifimiz şu dua ile sözlerini tamamlıyor. Allah'ım,
mesleğimizi onu sevmek kıl ve onun şefaatiyle bizi rızıklandır. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programında sizinle buluşuncaya kadar yüce Rabbimizden başta mazlum coğrafyalarda zulüm altında inleyen kardeşlerimizi, hasreten Gazze'li, Filistinli bütün kardeşlerimizi selamete ulaştırmasını niyaz ediyoruz Mevlamızdan ve rahmetinin, bereketinin ümmeti Muhammed ile birlikte üzerinize olmasını diliyoruz yüceler yücesi Rabbimizden. Sağlıcakla kalınız efendim.

0: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

ben ağlarım. Yar yüreğimi dağlarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi dağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, beni destekle, beni mağlup etme. Bana yardım et, benim aleyhime düşmanlarıma yardım etme. Hilelere karşı bana çıkış yolu göster. Bana karşı kurulan tuzaklara fırsat verme. Bana hidayet et, hidayeti benim için kolaylaştır. Zulmeden ve saldırmaya yeltenenlere karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana ihlas ve huşuyla bağlanan, sana karşı bağrı yanan ve daima sana sığınan kullarından eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle, dualarımı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet et, dilimi doğrult, kalbimdeki kin ve nefreti söküp at. Tirmizi, Davat 103.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım. Bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim," dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, "Kahinden korktuğunda evde alıkoydular. Ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de," diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine, "Kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim," diyerek eline bir taş aldı ve, "Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin," dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halk da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, "Yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme," dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve, "Eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim," dedi. Genç de, "Ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir," dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, "Gözünü kim iyileştirdi?" diye sordu. O da, "Rabbim," diye cevap verdi. Kral, "Senin benden başka Rabbin mi var?" dedi. O adam, "Benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır," dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, "Oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi?" dedi. Genç, "Vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir," dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve "Dininden dön," denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da "Dininden dön," denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve "Dininden dön," denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: "Bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın." Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Bu mübarek cuma gününde sizlerle beraberiz inşallah. Allah-u Teala bu mübarek günün hürmetine dualarımızı kabul eylesin. Sıkıntılarımızı gidersin. Umduklarımıza nail eylesin. Rızasına uygun bir şekilde hayat sürmemizi nasip eylesin. Bu

mübarek günün hürmetine amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymeti dinleyenler, elimizdeki eserde buyuruluyor ki, bu alemden sonra iki alem var. O alemde iki mekan var. Biri nar, biri nur. Üçüncü bir makam ve makar yok. Ya nur makamı olan cennete, ya nar makamı olan cehenneme gideceksin. Her ikisi de buradaki sayu gayretinle elde edilecek. Dünya ahiretin tarlasıdır buyurulmuştur. Burada ne ekersen orada onu biçersin. Evet, dünya ahiretin tarlasıdır. Senin ve benim vücutlarımız bu tarlanın ekinleridir. Azrail aleyhisselamın harbesi orağıdır. Mezarlar Azrail aleyhisselamın biçtiği bu insan ekinlerinin demet olduğu yerdir. Cennet ve cehennem de bu mahsulün ambarlarıdır. Bunu sakın unutma. Cennete, rızaya, cemale, ebedi saadet ve selamete nail olmayı dilersen, Allah-u Teala'ya ve Resulüne iman et. Hakka tam ve mutlak bir ihlas ile kulluk ve ibadette bulun. Rabbinin emirlerini tut. Yasakladığı ve sevmediği ne varsa hepsinden el çek. Helalden kazan, helalden harca, çoluk çocuğuna da helalden yedir. Kazancından Allah yoluna sarf et. Çıplakları giydir, ağlayanların gözyaşlarını dindir. Fakirleri doyur, yetimleri kayır. Elin, dilin, belin doğrulukta olsun. Elin kârda ve gönlün yarda bulunsun. Dilinden tevhid eksilmesin, kalbinden sevgi ve muhabbet silinmesin ki cennet ve cemal yolları sana fethü küşad olsun. Yok böyle yapmaz da yalan dolanla ömür geçirir, imansız bir kalp taşır, taş gibi katı bir yürekle bu dünya aleminde şefkatsiz, merhametsiz dolaşır. İbadet ve taat sermayesinden iflas etmiş bir kalıpla huzur-u hakka ulaşırsan, sana haber vereyim ki cehennem ile müjdelenen bahtı karalardan birisin. Çünkü ne ekersen onu biçersin. Vaktiyle bir ağa bütün ömrünü günah ve masiyet bataklıklarında çürüttüğü halde cennet ve mağfiret umduğunu şöyle söylerdi. O ağanın surette köle ve hakikatte sultan olan da bir kölesi vardı. Bir yaz mevsimi başlangıcında bu ağa kölesine tarlalarını göstererek nereye fasulye, nereye domates, nereye buğday vesaire ekeceğini işaret etti. Köle bütün tarlalara arpa ekti. Aradan aylar geçti, ekin meydana geldi. Ağa hazretleri dolaşırken emir ve tembihi hilafına buğday ve diğer sebzeler yerine baştan sona arpa ekilmiş bulunduğunu görünce kölesine fena halde kızdı, bağırıp çağırmaya başladı. Sen kim oluyorsun da benim emrimi dinlemiyorsun? Ben sana şuraya şuraya fasulye, buraya domates, öteye buğday ekeceksin dememiş miydim? Hırsını yenemeyerek elindeki kırbaçla kölesini dövmeye hazırlanınca, dur ağam vurma dedi. Evet, suçumu itiraf ediyorum. Emriniz hilafına bütün tarlaya arpa ektim ama hepsinin arpa çıkacağını hiç düşünmedim. Öyle sandım ki bütün tarlalara arpa ekecek olursam emir ve işaret ettiğiniz yerde fasulye, domates ve buğday da çıkar. Halbuki tahmin ve ümit ettiğim gibi olmadı. Ağa kölesinin bu savunması üzerine kahkahayı bastı. Sen ya sırılsıklam delisin veya ahman birisin. Be adam, hiç arpa ekilen bir tarladan fasulye, domates veya buğday mahsulü alınır mı? Bu yaşa kadar boşuna kafa gezdirmişsin. Bilmiyor musun ki bir tarlaya ne ekersen onu biçersin deyince köle boynunu büktü. Bağışla ağam dedi. Ben bunu sizden öğrendim. Aa, terbiyesizin zoruna bak. Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim veya öğrettim? Evet ağam, sakın kızma. Ben bu işte aynen sizi taklit ettim. Başıma bu iş geldi. Ağası halt etmişsin. Sen şimdiye kadar benden böyle akla sığmaz, mantıksız bir hal zuhur ettiğini gördün mü? Köle, gördüm ağam, gördüm.
siz daima Allah-u Teala'ya karşı isyan ve çeşitli günahlar işlediğiniz halde Hak'tan mağfiret ve cennet umuyorsunuz. Evet, buyurduğunuz doğrudur. İnsan ne ekerse onu biçer. İşte gördünüz, arpa ektim, arpa çıktı. Bir tek sap bile yanılıp fasulye, domates veya buğday olmadı. Şu halde dünyada ahiretin tarlası olduğuna göre burada da ne ekersek orada onu biçeceğimiz muhakkaktır. Eğer benim ektiğim arpa yerine buğday veya diğer sebzeler çıksaydı, siz de bunca masiyetinize rağmen cennet ve rıza bulurdunuz. O ağa kölesinin bu ikaz ve irşadı üzerine gafletten uyandı ve ağlayarak, "Sen köleliğe layık değilsin. Senin hürriyetini vereyim ki Allah-u Teala da beni bağışlasın," dedi ve kölesini azat ederek Hak yoluna girdi. Ey aşık-ı sadık, ey hak ve hakikate talip kardeşler! Kıssadan hissemizi almalıyız. Aklım başımda ve ibret gözümde diyenler için bu kıssamızda dikkat ve ibretle alınacak dersler vardır. Ahirete iman eden bu alemi fani bilendir. Ne var ki bu fani alemin gecesi ve gündüzü imanlı kullar için bir ganimet ve fazl-ı rahmettir. O halde bir nefesi bile boşa geçirmemeli, ömür sermayesinin her lahzasını Hakk'a ibadet ve taatle tüketmeli, rıza-i ilahi tahsil için gayret ve himmet etmelidir. Ömür dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bak, daha dün denilebilecek kadar yakın bir mazide, mahalle arasında akranlarımızla çember çeviriyor, zıp zıp oynuyorduk. Derken okul çağı, imtihan, bayram tatili, yaz tatili, sayılı günler geldi, geçti. Artık saçımıza, sakalımıza aklar düşmeye başladı. Çoğumuz gözlüksüz iki satır yazıyı okuyamıyor, eskisi gibi koşup yürüyemiyoruz. Çalıştık, didindik, sırasında geceyi gündüze kattık, çoluk çocuk sahibi olmanın zevkini tattık ama ömür defterinin birçok sayfalarını da kapattık. Artık her gecemizi bir Kadir gecesi bilmenin şuuruna varacak bir çağdayız. O halde geri kalan ömrümüzü marifet ve ibadetle geçirmeli, ahiret tedariki görmeliyiz. 3 aylık kara kış için elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar bir hazırlık ve tedarik telaşına düşüyoruz da, ebedi hayatımız için hiçbir tedarikimiz ve hazırlığımız olmayacak mı? Uzun, çok uzun bir yola ve yolculuğa çıkacağız. Yanımızda azık bulunmasın mı? Şuradan İstanbul'a, Ankara'ya gitmeye kalksak, yanımıza çörekti, börekti, köfteydi, ekmeydi bir azık alıyoruz. Uzun ahiret yolculuğuna elimiz boş mu çıkalım? Ömür sermayesi hayasızlık, edepsizlik ve Allah-u Teala'ya isyanlarla telef edilebilecek bir ganimet değildir. Geceler ve gündüzler bir makas gibi bu fani ömür kumaşını biçip doğramaktadır. Ahiret hayatında çırılçıplak kalmak istemiyorsak, o ömür kumaşından kendimize ayıplarımızı örtebilecek bir libas, bir elbise biçmek zorundayız. Yakında, hem de çok yakında tabut denilen o cansız at kapımıza gelip bizi bu fani alemden o baki ve ebedi aleme götürecektir. En sevdiklerimiz ve yakınlarımız bizi amel sandığı olan karanlık kabre yerleştirip savuşup gideceklerdir. Orada amellerimizle baş başa kalacağız. İnsan öyle bir hayat geçirmelidir ki dünyası mamur ve ahireti pür nur olmalıdır. Dünyanın mamur olması Allah-u Teala'ya iman, Resulü Müşteba'ya iman, Allah ve Resulüne muhabbet, yaşanılan ülkede istiklal ve hürriyet, alın teri, ırz, iffet, haya, ibadet, çalışkanlık, helal kazanmak, helal kazancını Allah yolunda harcamakla mümkündür. Dünyaları bu saydığımız şartla mamur olanların elbette bu hayırlı amelleri dolayısıyla ahiretleri de pür nur olur. Yani bu hayırlı ve yararlı ameller kişiye dünyada huzur ve rahat sağladığı gibi ahirette de ebedi saadet ve selamet sağlar ve o ebedi hayatı pür nur kılar. Yoksa dünya hayatını tembellikle, şuna buna yük olmakla, arsızlıkla, yüzsüzlükle, hayasızlıkla, nefsinin ve şeytanın esiri olmakla, düşmanına gülünç düşmek,

devlet düşmanlarına karşı uyanık bulunmalı, hürriyet ve istiklalimize tasallut edeceklere fırsat ve imkan bırakmamalı, yavrularımızı vakur, kimseye boyun eğmeyen, bizden sonra ele güne yüz suyu dökmeyen, şerefli, haysiyetli, dinine, milletine, devletine yararlı olacak derecede kabiliyetli birer ferd olarak yetiştirmeliyiz. Onlara temiz bir isim, şerefli bir aile ocağı, hür ve müstakil bir ülke, bağımsız ve özgür bir kavim ve millet bırakabilmek için gecemizi gündüzümüze katmalı, fani ve çabuk geçici dünya zevk ve lezzetleriyle yetinmeyerek ebedi hayatın sonsuz nimetlerini fırsat eldeyken burada tatmalı, kalplerimizden aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah'tan gayrı ne varsa hepsini atmalıyız. Bütün bu saydıklarımız hem Müslümanlık hem de insanlık vazifelerimizdir. Unutmayalım ki alemlere rahmet olarak gönderilen Habibi Hedibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecek gibi dünya için, hemen yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmamız gerektiğini tebliğ ve beyan buyurmuşlardır. Kıymetli dinleyenler, insanoğlu bu dünya hayatında sefere hazırlanan bir yolcu gibidir. Madem ki faniyiz, madem ki her nefis gibi bizler de önünde sonunda ölümü tadacağız. O halde bu alem bir konak, bir mola yeridir. Böyle bir konakta mola verilince sere serpe yatılmaz. Yolculuğun asıl ondan sonra başlayacak uzun ve meşakkatli bölümü için hazırlık yapılır, tedarik görülür. Bu itibarla insanoğlu da fani dünya hayatında o uzun ve ebedi yolculuk için gerekli bütün hazırlıklarını yapmalıdır. Bu hazırlığın başında iman gelir. Sonra ibadet ve taat, salih ameller, günahlardan ve bütün kötülüklerden kaçınmak, eliyle ve diliyle kimseye zarar vermemek, üzerinde kul hakkı bulundurmamak, karıncadan file kadar bütün mahlukat ilahiye karşı şefkatli ve merhametli davranmak gerekiyor. Bütün bunlar o büyük yolculuk için tedarikli bulunmaktır. Kıldığımız her namazın ömrümüzün son ibadeti olabileceğini, yaptığımız her hayrın bu fani alemde yapabileceğimiz son hayırlı iş olacağını düşünmeli ve her gece yatağımıza girince bunun son uykumuz olmasının muhtemel olduğunu hatırlamak gerekiyor. Zira ölüm ansızın çıka gelir. Azrail aleyhisselam her gün, her an bizleri takip etmektedir. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkıvereceği hiç belli olmaz. Bunun için kula gereken daima ölüme hazırlıklı yolculuk içinde tedarikli bulunmaktır. Kıymetli dinleyenler, gerçek bu olduğuna göre tövbe ve istiğfara devam etmeli. Tevhid ve salatu selamı dilimizden eksik etmemeliyiz. Kulluk makamında daim ibadet ve taatte kaim olmalıyız. Allah-u Teala'nın her biri emirlerine hakkıyla ve layıkıyla uymalı, kulluk görevinin şan ve şerefini nefsimizde duymalıyız. Kulluk görevlerimizin en başında da Rabbimizin nehyettiklerinden bir canavardan kaçarcasına kaçmak ve sakınmak gelir. Zerre kadar bile olsa bütün hayırlara koşmalı, zerre kadar bile olsa bütün şerlerden kaçmalıyız. Hasılı, Azrail aleyhisselam emri ilahiyle geldiği zaman bizi bu hal üzere bulmalıdır. Bu arada hiç ölmeyecekmiş gibi dünya içinde çalışmamız zaruri ve elzemdir. Zira mensubu olmakla övündüğümüz dini mübin İslam ve yine bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz Müslümanın kıyamete kadar dünya üzerinde payidar olabilmesi, bu sayu gayretimiz neticesinde Cenab-ı Hakk'ın tevfikini refik etmesi sayesinde mümkündür. Kısacası elimiz kârda, gönlümüz yârda olmalıdır. Elimiz kârda deyince hiç şüphesiz helal kâr, helal kazancı kastediyoruz. Doğruluk ve sadakatten ayrılan tembel, atıl ve batıl milletler tarih boyunca hürriyet ve istiklallerini muhafaza edememişlerdir.

Müqaddesa. İlim ve hikmet. İlim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, kötülerle olursanız onlara isabet edecek bela ve musibetler size de isabet eder buyurmaktadır. Hal ve hakikat böyle olunca iman sahiplerine düşen en büyük vazife, kötü, asi ve günahkar kişilerden ayrılmak, iyi, salih ve muttaki kişilerle bulunmaktır. Gaflet edilmemesi gerekir ki bir hadis-i şerifte yalnız sağ olanların değil, hatta ölülerimizin dahi iyi ve salih kişilerin civarına defnolunması emir ve ferman buyurulmaktadır. Dünya hayatında kötü komşularımızdan tedirgin ve rahatsız olduğumuz gibi, kötülerin yanına gömülen ölülerimizin de onların görecekleri azaptan huzursuz olacakları muhakkaktır. Kıymetli dinleyenler, bizden önce gelip geçmiş kavimlerden azgınlıkları ve taşkınlıkları dolayısıyla ilahi bela ve musibetlere uğrayarak mahv ve helak olmalarından elbette ibret almalıyız. Nitekim bizim ve azgınlık ve taşkınlıklarımız yüzünden maruz kaldığımız bela ve musibetler bizden sonra geleceklere ders ve ibret olacaktır. O halde Allah-u Teala'ya karşı isyan ve tuğyana devam ederek İlahi azaba müstahak olmamak ve bizden sonrakiler için kötü birer örnek teşkil etmemek mecburiyetindeyiz. Ey aşık-ı sadıklar! Allahu Sübhanahu ve Teala Hazretleri bir hadis-i kutsisinde şöyle buyurmaktadır. Ben Azimüşşan, kulluk ve ibadete layık ve müstahak mabudum. Bu mülkün müstakillen maliki ve mutasarrıfı ancak benim. Başınızda bulunan emirlerinizin kalpleri, kudret ve kuvvetleri ve iradeleri benim kudret elimdedir. Eğer kullarım bana karşı itaatli bulunurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini onlara karşı merhametli kılarım. Eğer bana asi olurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini isyan eden o kavme karşı gaddar ve merhametsiz kılarım. Onun için sizi idare edenlere, size kötü davrananlara, haksızlık ve zulmedenlere sövüp saymayınız. Belki işlediğiniz isyan ve günahlardan ötürü tövbe ve istiğfarda bulununuz ki ben Azimüşşan onların kalplerini size karşı insaflı ve merhametli kılayım. Programımızın başından beri kişi ister dünyada ister ahirette kazandığının karşılığını veya cezasını bulur. Bunu söylemiştik. Zira Erhamer Rahim'in olan Allahü Zülcelal ve Kemal Hazretleri tek hücreden ibaret bir mahlukunun dahi zarar görmesine razı değildir. Ne var ki kul isyanda ısrar ve sebat ederek Allah-u Teala'ya itaatten çıkarlarsa, Allah Azimüşşan o asi kulundan intikamını yine kulu eliyle alır. Adetullah böyle cereyan etmiştir ve böyle olacaktır. Nasıl ki bir pisliği süpürüp temizledikten sonra o süpürgeyi ateşe atarak yakarsak, asi kullarının isyan pisliklerini de Allah-u Teala bir başka asi kulunu süpürge gibi kullanarak temizler ve bu temizlik ameliyesine memur ettiği zalimi de cehenneminde yakar. Hayrın ve şerrin ve her şeyin Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala tarafından olduğuna inanan bir Müslümana, bu itikadı benimseyen bir kimse arkasından yetişerek ensesine şiddetli bir tokat atar. Tokatı yiyen geriye dönüp bakınca da neye şaşırdın der. Senin inancına göre her şey Allah-u Teala'dan değil mi? O sünni Müslüman kendisine şöyle cevap verir. Amenna ve saddakna. Evet, her şey Allah-u Teala'dandır ama hangi zalimi bu işe memur buyurdu diye baktım. Ey aşık-ı sadık! Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri biz nasıl olursak öyle tecelli buyurur. Biz Allah-u Teala'yı zikredersek Allah Azimüşşan da bizi zikreder. Bakara suresinin 152. ayet-i cellesinde mealen Rabbimiz, siz beni taatle anın ki ben de sizi cevapla anayım. Biz Allah-u Teala'nın dinine sarılır, onun kitabında çizdiği hak yoldan ayrılmaz, onun dinine yardım edersek, Allah Azimüşşan da bize her hayırlı işimizde yardım eder, bizleri mansur ve muzaffer kılar. Muhammed Suresi 7. Eğer siz Allah-u Teala'nın dinine ve Resulüne yardım ederseniz, o da düşmanlarınıza karşı size yardım eder. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere yaptığımız işlerle şükredersek, onu daima zikreder, rızasını almaya çalışırsak, Allah Azimüşşan da bize nimetlerini arttırır. İbrahim Suresi 7 mealen, eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz herhalde nimetlerimi ziyade kılarım. Bilmem anlatabiliyor muyuz? Evet, biz nasıl olursak Allah Celle Celaluhu Hazretleri de öyle tecelli buyurur. Elest bezminde Rabbimize verdiğimiz bir söz, bir ahdimiz vardır. Bela dedik. Ve ondan gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabut olmadığını ve olamayacağını kabul ve tasdik ettik. Bu dünya alemine gönderilmemizden maksadın da ancak Rabbimize kulluk ve ibadet etmek olduğunu yakinen biliyoruz. Şu halde bu ahdimize vefa etmemiz ve bu sözümüze sadık kalmamız gerekir ki Allah Azimüşşan da bize ahdini yerine getirsin. Bakara Suresi 40 mealen, ahdime vefa ve bana iman ve itaat edin ki ben de ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozmayın ve benden korkun. Kıymetli dinleyenler, her işin başı Allah korkusudur. Onun için ehlullah Allah-u Teala'dan korkmayandan kork buyurmuştur. Allah-u Teala'dan korkmak ancak ve yalnız ona kulluk ve ibadet etmekle, bize bahş ve ihsan buyurduğu sayısız nimetlere şükretmekle, onu her nefeste zikretmekle olur. Şükür deyip geçmemelidir. Daha önceki programlarımızda uzun uzun anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu malın şükrü, yine Allah-u Azimüşşan'ın emri gereğince zekat ve sadaka vermekle, muhtaç olanları doyurmakla, çıplakları giydirmekle olur. Yalnız dille şükretmek, Allah-u Teala'yı şükürsüz olarak zikretmektir. Bize ihsan buyurulan vücut ve sıhhatin şükrü ibadettir. İbadetlerin en eftali olan namazdır, oruçtur. Bu vücudu ve bu sıhhati ibadet yolunda kullanmaktır. Nitekim ömrün şükrü de bir lahza kaçırmaksızın sayılı nefesleri ibadet ve taatle geçirmektir. Rabbine karşı suç ve kötülük işlemekten kaçınmaktır. Hicr suresi 99'da mealen, Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu sana yakin olan gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Güzelliğin şükrü ırz ve iffetini korumaktır. Gözün şükrü her şeye ibretle bakmaktır. Kulağın şükrü hak kelamı duymaktır. Dilin şükrü lisan-ı zikrullah ile süslemektir. Yalan söylememek ve dedikodu etmemektir. Ağzın şükrü helal yemektir. Kalbin şükrü iman ve muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah ile tezyin etmektir. Ellerin şükrü onları birer marifetle süslemek ve bunu Allah-u Teala'nın yolunda kullanmaktır. Ayakların şükrü Allah-u Teala'nın rızasına uygun ve müsaade buyurduğu yere basmaktır. Zikrin en yücesi, en ulusu ve eftali kelime-i tevhiddir demiştik. Kelime-i tevhid 7 mübarek kelimeden ibarettir. Bu mübarek kelimelerin birçok hikmeti ve sayılamayacak kadar çok nimeti vardır. Bu hikmetlerden birincisi, bu kelime-i mukaddeseyi diliyle söyleyen ve kalbiyle iman eden kimse cehennemden azad olur ve cennete girer. Bilindiği gibi cehennem 7 tabakadır. Her kelime narın bir derekesini söyleyen namına kilitler. Cennetin de anahtarı olduğundan söyleyene cennetin 8 kapıları açılır. İkinci hikmeti, bu alemi şuhuda gelen insanoğlu bu alemden sonra 7 müşkille karşılaşır. Bu müşkillerden birisi bu alemden ayrılmaktır ki bu ayrılış ölümle başlar. İnsan bu alemden ya imanla veya Allah-u Teala'ya sığınırız, imansız olarak küfr ile ayrılır. Tevhid edenler ruhlarını iman ile teslim ederler. Üçüncü hikmeti, insanoğlunun bu alemden sonraki üçüncü müşkil kabirdir. Kabir ya zulmetli, karanlık veya nurani, aydınlık olur. Kelime-i tevhidi diliyle söyleyen ve kalbiyle tasdik edenin kabri tevhid nuru ile nurlu olur. Dördüncü hikmeti, dördüncü müşkil kabre girdikten sonra münkereyn denilen sual meleklerinin sorularına doğru cevap vermektir. Tevhid eline bu soruları kolaylıkla cevaplandırmak nasip ve müyesser olur. Beşinci hikmet. Beşinci hikmet mahşer günüdür. O gün birçok yüzler kara ve birçok yüzler ak olacaktır. Tevhid ehlinin yüzleri işte o muhlik günde ak olur. Altıncı hikmet mizan. İyiliklerle kötülüklerin tartılacağı o mizanda tevhid ehlinin hasenat, iyilik kefesi ağır olur. Zira aşk ile bir tevhid okumanın sevabı 7 kat yerlerden ve 7 kat göklerden ağırdır. 7. hikmet. Bütün bu vartaları atlatan kulun cennete veya cehenneme mi gideceği meselesidir. Tevhid ehlinin yolu cennet yoludur. Bu 7 mübarek kelime hürmetine Hak Teala tevhid eden kullarını bu 7 müşkilden halas buyurur, kurtarır. Tevhid ehlini şeytan vesvesesinden de korur. Çünkü kelime-i tevhid mana bakımından şeytanı yakan muazzam bir ateştir. Nazargâh-ı ilahi olan kalbe girecek, sızmaya çalışacak sinsi düşmanlara engeldir. Gönüller zikrullah ile bütün kötülüklerden, pisliklerden arınır ve paklanır. Zikrullah ile yüzler aklanır ve zikredene cemali la yezal zahir olur. Allah-u Teala'nın salih kulları Mevla'yı her an, her zaman ve her mekanda zikrederler. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu de salih ve aşık kullarını zikreder. Zikrullah vücutta cennet kokusu ve ruha kuvvettir. Zikrullah gözlerin nuru ve kalplerin sırrıdır. Zikrullah kalbi Allah nuruyla nurlandırır, Allah aşkıyla şuurlandırır. Zikrullah şeytan ivasını kalpten uzaklaştırır. Zikrullah her derde deva ve her manevi hastalığa aynı şifadır. Şeytan Mevlasını zikredenden nefret eder ve kaçar, ona yaklaşamaz. Zikri daim olanın kalbi naim olamaz. Zikredenin kalbi bütün kalpler öldüğü gün diridir. Uyanık kalpliler de şeytan vesvesesi olamaz. İster gizli ister aşikar zikrin eftali, huzur ve huşu ile, aşk ve şevk ile inanarak, iman getirerek La ilahe illallah demektir. Ve bu manevi nimetten yemektir. Hadis-i şerifte zikre devam edenler Allah-u Teala'nın o metin kalesine sığınmış, bütün korkulardan emin olmuş ve iki alemde de her türlü bela ve musibetlerden kurtulmuş olurlar. Zira bir hadis-i kutsi'de de Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala'dan naklederek buyuruyor. La ilahe illallah kelime-i münciyesi benim metin kalemdir. Her kim o kaleme sığınırsa dünya ve ahiret azaplarından emin olur. Allah korusun Celle Celaluhu, her kim kelime-i tevhid getirmez ve bu metin kaleye sığınmazsa o kimse şakilerden olur ve ebedi azap yolunu boylar. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Buraya kadar bu kıymetli eserde zikreden kelamları sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret ettik. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde kelime-i şehadet ile çene kapayıp Mevla Teala Hazretleri'nin huzuruna varabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını, sen bir ol dersin.

Can verme sakın aşka, aşka afeti candır. Aşka afeti can oldu, meşhur cihandır. Gel derse Fuzuli ki

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir, buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır." diye cevap verdi. Adam yine "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de "İhsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söylediğince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

bitirir ömrü. Bazen bir dua yeniden doğurur. Gönlünde taşıdığın ne varsa söyle. Rahmetiyle Mevla yarayı sarar. Dünyaya dalmışken hatırlatır seni. Unuttuğun güzel hakikatleri. Kur'an'ın nuruyla sünnetin izinde nida seslenir bütün gönüllere.

Bir gönül varsa kırılmış, bir göz varsa yaşla dolmuş, bir insan Rabbim diye sessizce sana yönelmiş.

0: çağrı.
1: Bu ses kalbe düşen
0: bir rahmet çağrısı.
1: Dertli gönüllere umut, yalnız kalplere yoldaş.
0: Radyo Nida,
1: gönüllere huzur veren radyo.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn

0: Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 286.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör üç kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en çok hangi malı seviyorsun der, adam en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlinin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm, Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlarsa hep ölümlüdürler. Muttefekun aleyh.

Nida'dan gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. İnşallah hayırlara vesile olan bir program olur. Konumuzun iyi anlaşılması için bir hikayeyle başlayalım. Hikayemiz küçük bir dağ kasabasında geçiyor. Kasabanın hemen dışında dağların arasından geçen dar ve tehlikeli bir yol varmış. Yolun bir tarafı sarp kayalık, öbür tarafı derin bir uçurummuş. Yani gece olduğunda veya sis bastığında yolu bilmeyenlerin oradan geçmesi neredeyse imkansızmış. O yolun kıyısındaki küçük bir evde ihtiyar bir adam yaşıyormuş. O adamın en kıymetli eşyası babasından kalan eski büyük bir gaz feneriymiş. Gece olduğunda onu yakar, evinin önündeki yüksek direğe asarmış. O fener yalnızca o ihtiyarın avlusunu değil, dağ yolunun o keskin virajını da aydınlatırmış. Bir gece çok şiddetli bir fırtına çıkmış. Rüzgar öyle sert esmiş ki direk bir o yana bir bu yana sallanmaya başlamış. İhtiyar baba yadigarı olan o fener zarar görmesin diye hemen dışarı çıkmış. Tam elini uzattığı anda tahtadan direk devrilmiş ve antika fener yere düşüp parçalanmış. Yaşlı adam babacığından kalan hatıranın kırıklarını avuçlarına almış. Hatta cam parçaları elini dahi kesmiş ama o acıyı bile hissetmemiş. Dizlerinin üzerine çökmüş, üzülmüş ve kendi kendine, ''Ben nasıl bir adamım? Bunca yıldır sakladığım tek hatıraydı. Neden bu gece, neden şimdi?'' demiş. Fırtına dinince eve girmiş. Aradan biraz zaman geçmiş, kapısı hızlı hızlı çalınmış. Kapıyı açtığında karşısında yüzü gözü çamur içinde genç bir adam görmüş. Genç adam soluk soluğa şöyle demiş. Amca, Allah senden razı olsun. Hayatımı senin ateşin kurtardı biliyor musun? İhtiyar şaşkın, zaten üzüntülü. Hangi ateş evlat? Demiş. Benim fenerim kırıldı, yol karanlıkta kaldı. Genç yolcu cevap vermiş. Ben sisin içinde yolumu kaybetmiştim. Tam uçuruma doğru ilerliyordum ki birden ileride yerde büyüyen bir alev gördüm. Rüzgar fenerdeki yağı kuru otlara sıçratmış. O alev sayesinde yolun bittiğini fark ettim ve atımı son anda durdurdum. Eğer fener direğin tepesinde kalsaydı o sis onun ışığını yutacaktı. Görünmeyecekti. Fakat yere düşüp alevlenince bana uçurumun yerini gösterdi. İhtiyar yavaşça avucunu açmış. Belki bir saat önce felaket sandığı kırık camlara, kanayan eline yeniden bakmış. Babasından kalan fener evet artık yokmuş ama bir insanın da hayatı kurtulmuş. Hikaye bu ya, o gece ihtiyar şunu anlamış. Bazen elindeki fener kırılabilir. Çünkü onun ışığı senin göremediğin bir yerde başka bir faydaya ulaşacak.

bildiğiniz ve olmayan bir iş, gerçekleşmeyen bir evlilik, son anda iptal edilen, üzüldüğünüz bir yolculuk. İş arıyordunuz, uğraştınız, elinizden geleni yaptınız, başvurunuz kabul edilmedi veya elinizden kayıp giden bir fırsata tanıklık ettiniz. Ya da çok dua ettiniz, her gece ama bir türlü duanız kabul olmadı ve o kapı açılmadı. Şunu hepimiz biliyoruz ki, hayatımız düz bir çizgiden oluşmuyor. Bazen bakmaya doyamadığın sakin bir nehir gibi akıyor hayat. Bazen kayalara çarpıyor. Bazen de hiç geçemeyeceğimizi düşündüğümüz daracık mağaralarda, boğazlarda sıkışıyor. Ve hepimizin içinde ortak bir arzu var arkadaşlar. İstediğimiz şey, istediğimiz zamanda ve hayal ettiğimiz şekilde gerçekleşsin. İşe başvuruyoruz, hemen işe alınalım. Bir insana gönlümüzü kaptırdık, gönül verdik, o da bizi sevsin. Efendim evlenmek istiyoruz, tam gönlümdeki gibi olsun. Çocuğumuz için bir yol çiziyoruz, bazı planlarımız var. Aman hiçbir engel çıkmasın, başına bir şey gelmesin. Veya hasta olduk, hastalığımız hemen geçsin, borcum var, hemen borcumu kapatayım. Mutlaka duymuşsunuzdur. Allah Teala bir kapıyı kapatırsa başka bir kapı açar derler, değil mi? Bir kapının kapanması aklımızda bütün kapıların kapandığına dönüşebilir. İnsanız, düşüncelerimiz var. Bir dua ettik, bu duanın cevabını hemen görememek. Oysa istediğimiz bir şeyin olmaması bizim değersiz olduğumuzu göstermez. Bir kapının açılmaması Rabbimizin Celle Celaluhu bizi terk ettiğini göstermez. Yani geciken bir şey vardır, tamam haklısın, ama bu reddedildiğini göstermez. Hatta ve hatta kaybettiğin bir şey her zaman zarar değildir. Birazdan anlatmaya çalışacağız. Hemen hemen hepimizin yaşadığı bir örnekle devam edelim. Efendim bir şeyi değil, o şeyin bize vereceğini düşündüğümüz duyguyu yaşamayı istiyoruz. Ne demek bu? Bakın şimdi, bir makam istiyoruz. Çünkü saygın hissedeceğimizi düşünüyoruz. Veya çok para istiyoruz. Çünkü para ile güvende olacağımızı zannediyoruz. Bir insanı istiyoruz çünkü yalnızlığımızın biteceğini, mutluluğu yakalayacağımıza inanıyoruz. Veya bir yere gideceğiz, bir plan yaptık. Tüm hayatımızı, geleceğimizi o yaptığımız plana göre tanzim ettik. Neden? Geleceğim şöyle böyle güzel olacak. Ama Allah Teala yalnızca istediğimiz o şeyleri değil, geleceği de bildiği için o istediğimiz şeyin bizi götüreceği yeri de bilir. Yani biz kapının o parlak kolunu görürüz, süslemeli, şaşalı, ama o kapının ardındaki yolu görmeyiz. Allah Teala görür. Biz bugünkü sevincimizi hesaplarız, hayaller kurarız, o yarınki kalbimizi, imanımızı, huzurumuzu, ailemizi ve nelerle karşılaşacağız onu bilir. İstediğimiz şeylerin ardında hiç istemediğimiz gelişmeler yaşanabilir. Bundan dolayı olmayana üzülebiliriz, biz insanız, ama olmayanı hayatımızın son hükmü saymak yanlıştır. Ağlayabiliriz, içimiz daralabilir, moralimiz bozulabilir, hatta bu bir süre devam edebilir. Eyvah ben sabırsızım, ben sabredemedim değildir. Sabır hiç üzülmemek, her şeye gülüp geçmek değil. Üzüntünün içinde isyana sebep vermemektir. Kerim olan kitabımızda Bakara suresinde buyruluyor ki mealen, olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Olur ki sevdiğiniz bir şey de sizin için şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Geldik mi en önemli kısma, nasıl bir hakikattir? Bizim bilgimiz, aklımız, düşüncemiz, mantığımız hepsi sınırlı. Biz duvarın ardındakini bile göremiyoruz ki geleceğimizi nasıl görebiliriz? Çoğu zaman bir

olayı ilk sayfasından değerlendiriyoruz. İlk sayfada örneğin bir ayrılık acısı varsa, kavuşamama varsa, eyvah kötü deriz. Ya da istediğimiz bir şeye kavuştuk, işte bu benim için hayırlı ve iyi deriz. Yani ilk bakışta kazançlı bir şeyse bu bizim için hayırlıdır. Eğer bir şeyi kaybettik, hasta olduk, batırdık, olmadı, üzüldük, bizim için kötüdür, şerdir diye düşünürüz. Oysa bir kitap düşünün, onun ilk sayfası. Açtınız, büyük ihtimal kitabın içeriğinden bahsedecek, o ilk sayfa son cümle değildir. Bu şuna benziyor arkadaşlar. Bir şey ekeceksin ki biçeceksin, değil mi? Bir tohum düşünün, o tohum toprağa gömülüyor mecbur. Bir süre orada kalacak. Şimdi dışarıdan bakan biri şöyle dese, ya sen ne yapıyorsun arkadaşım? O tohumu karanlığa mahkum ettin. İşi bilen adam ne yapar? Güler buna. Ya saf adam der. O karanlık, o tohumun mezarı değil. Tohum orada büyümek için hazırlanıyor. Ya dışarıdan bakan farklı görür. İşte buna hikmet deniyor zaten. Bir terzi düşünün, makasla çatır çutur her yeri kesiyor mesela. Kumaşın bir dili olsa konuşsa ne diyecek? Ya bu adam beni parçalayıp duruyor. Ama terzi ne yapıyor? Onu bozmak, parçalamak için değil, güzel bir elbiseye dönüştürmek için kesiyor. Yani görünmeyen şeyler var. Şunu da yeri gelmişken paylaşalım. Bir insanın ağır bir kaybı var, üzüntüsü var diyelim. Evladını kaybetmiş veya iflas etmiş, ağır bir şey bu. Bunlar kolay imtihanlar değildir. Bunda da bir hayır var derseniz o insanın yüzüne, bu teselliden çok ona yük olarak gelebilir. Hayırlısı ya, vardır bir şey bunda. Kardeşim, evladı vefat etmiş, iflas etmiş bir adama ilk önce başın sağ olsun veya Rabbim yardımcın olsun, çok üzüldüm, ben seninleyim demek, yanında oturmak, akraban vesaire ise sarılmak, elini tutmak, acısına saygı duyman lazım. Ben yanındayım de, en basiti. Ama kuru kuruya vardır bunda de bir hayır ya, aman kafana takma denemez. Yani şunu unutmayalım. Efendim, biz Allah'tan gelene teslim olduk. Ama bu duygularını inkar etmen anlamına gelmiyor. Gözyaşı dökeceksin ama isyan etmeyeceksin. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözyaşı döktü mü? Döktü. Kalbinin mahzun olduğunu, üzüldüğünü ifade etti mi? Evet. Ama dili Allah Teala'yı razı etmeyecek bir söz söylemedi. Göz ağlar, kalp üzülür. Buna rağmen iman ayakta kalmalıdır. İşte bugün konuştuğumuz mevzu, istediğin olmadı. Ama niye olmadı ve bana ne getirdi? Yani hayır ve şer meselesinde bize düşen, her acının sebebini bildiğimizi iddia etmek değil. İşte şu başına geldi, kesin bunun için geldi. Böyle yaptı, onun için böyle oldu. Ben ona kaç kez dedim yapma diye falan. Hayır, gaybı bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz. Rabbimiz Celle Celaluhu hikmeti olmayan bir iş yapmaz. Hiçbir kulunu görmezden gelmez. Hiçbir duayı, hiçbir gayreti, hiçbir çabayı, elden geleni yapanın o döktüğü teri zayi etmez. İnsanlar unutur, biz unuturuz, kendimizi bile unuturuz ama Allah Teala unutmaz. Yani burada küçük bir ayrım var. Örneğin şu an seni üzen bir şey yaşadın, lütfen buraya dikkat edin. Ya birazdan daha güzel bir şey olacak, yarın daha güzel bir güne uyanacağım diye kuru bir beklentin olursa, ertesi gün oldu, güzel bir şey olmadı veya gecikti, yeniden yıkılırsın. Anlatabiliyor muyum? Yani beklentimizi de, ümidimizi de gerçekçi tutmamız gerekiyor. İnşallah bugünler geçecek demek ayrıdır ama yarın şöyle olacak, mutlaka şu şöyle olacak da dememek lazım. Dua ederken bile ya Rabbi ne olur hayırlısını ver demek gerekiyor. Yani biz Müslümanların ümidi o şartların düzelmesine değil, Allah Teala'nın rahmetine dayanmalı. Şartlar değişse de
veya oldu ya değişmese de Allah Teala'nın bizi gördüğünü, bizi işittiğini unutmamamız gerekiyor. Hayır mı, şer mi bilemiyoruz. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de en çarpıcı kıssalardan biri Kehf suresinde yer alır. Belki birçoğunuz biliyorsunuz. Bir tekrar etmiş olalım. Tekrarda bereket ve hayır vardır inşallah. Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam arasındaki bir yolculuk kıssasıdır. Kur'an-ı Kerim'de açıkça Hızır ismi zikredilmez, salih bir kul olduğunu da söyleyebiliriz ama genelde eserlerde Hızır aleyhisselam diye bilinir. Efendim, Musa aleyhisselam onunla yolculuğa çıkarken sabredeceğine söz veriyor. Ben kısa olarak anlatıyorum, konu anlaşılsın diye. Fakat yol boyunca 3 tane olay gerçekleşiyor. Ve bu olayların görünen yüzü Musa aleyhisselamın itiraz etmesine sebep olur. Önce gemiye binerler, gemi yoksul insanlara ait, denizden geçimlerini sağlıyorlar. Hızır aleyhisselam veya o salih zat gemide bir kusur meydana getirir, zarar verir. Musa aleyhisselam dayanamaz, içindekileri boğmak için mi gemiyi deldin, yani niye böyle yaptın diye sorunca ona cevap verilmez ama sonra manzara netleşir, o mesele anlaşılır. Geminin ilerisinde, gidiş istikametinde sağlam olan her gemiye zorla el koyan bir hükümdar var. Gemideki küçük bir kusur büyük bir gaspı önlemiş. Şimdi burada bir parantez. Kendi hayatımıza bakalım mı şimdi? Bizim de gemimiz belki delindi. İçimizde bir aksilik çıktı, planımız bozuldu, kazancımız azaldı, hiç tahmin etmediğimiz kişi bizim hakkımızda şunu şunu dedi. İlk anda o deliği görüyoruz, Musa aleyhisselamın dikkat ettiği gibi. Neden benim gemim, niye bu diyoruz. Oysa belki ileride o gemiyi bekleyen o zalim hükümdarın adamları var. Bir bakıma küçük görünen o kayıp, büyük bir kaybın önünde perde olabiliyor. Ve ikinci bir olay daha yaşanıyor. Bu öncekine göre biraz daha ağır ve insanın aklının sınırlarını daha fazla zorluyor. Hızır aleyhisselam veya o salih kul bir çocukla ilgili dışarıdan bakıldığında dayanılması güç bir fiilde bulunur. Yolculuğun sonunda bunun anne ve babasının imanını ve hayatını koruyan ilahi bir bilgiye dayandığı ve Rabbimiz Celle Celaluhu'nun onlara daha temiz ve merhametli bir evlat vermeyi murad ettiği açıklanır. Yani Allah Teala'nın geleceği bildiği için neyin hayır şer olduğunu o kuluna bildirdiğini anlıyoruz. Ve burada yine bir parantez açalım. Şimdi herhangi birimiz, ya ben bu işin iç yüzünü hissediyorum, bana göre diyerek yanlış bir fiili kesinlikle meşrulaştıramaz. Burada o zat Allah Teala'nın emriyle hareket ediyor. Bana göre, hissiyatıma görelerle değil. Zaten biz böyle bilgilere sahip olmadığımız için başa gelenin ardındaki hikmetleri anlayabilmek için biraz kendimize zaman vermemiz gerekiyor, peşin hükümlü olmamak gerekiyor. Ve üçüncü olayda bu defa kendilerini misafir etmekten kaçınan bir kasabada, yani iyi davranmamışlar, bir hoş geldin, su içer misin, karnınız aç mı, yatacak yeriniz var mı gibi şeyler söylenmemiş, yani hoş bir davranış değil. O kasabada yıkılmak üzere olan bir duvar var. O duvarı ücretsiz olarak tamir ediyorlar. Musa aleyhisselam yine dayanamıyor. İsteseydin diyor, buna karşılık bir ücret alabilirdin. Yani bu kadar uğraştın, hem de bize iyi davranmadılar. Bari bir şeyler alsaydın, yani ihtiyaçlarını karşılardın. Sonra anlaşılıyor ki o tamir ettikleri duvar iki tane çocuğa ait, yetim ikisi de ve altında onlara ait bir hazine var. Babaları salih bir insan,
Çocuklar büyüyünce kullansınlar diye niyet etmiş, oraya saklamış. İşte çocuklar büyüyene kadar o hazine korunuyor. Musa aleyhisselamın düşündüğü gibi biz de hayatımızın birçok olayında karşılaştığımız her şeyde belki de niye, neden, niçin, nasıl sorularını sorabiliyoruz. Yine burada bir parantez açıyoruz. O duvarın altında hazine var ama çocukların haberi yok. Etraftakilerin haberi yok. O duvar ayakta duruyor. Ama sebebini o etrafta yaşayanlar da bilmiyor. Ama o duvar tamir edilmese duvar tam olarak yıkılacak ve içinde saklı olan o iki yetimin babalarından kalan başkalarının eline geçecek. Belki çocukları ortadan kaldıracaklar. O yüzden hayatımızda bize ulaşan bazı korumalar, bazı fren mekanizmaları diyelim, geçmişte yapılan salih amellerin de bereketi olabilir. Birilerinin duasını almışızdır. Mesela günah işleyecek birisi, her günah işleyeceği zaman başına bir şey geliyor. Rüyalarına giriyor falan, ya niye ben böyleyim? Belki annesi, anneannesi, dedesinin birinin bir duası vardır. Duaların önemi büyüktür. Önceki programlarımızda konuşmuştuk. Yani kardeşlerim, her işin bir hikmeti vardır bizim bilip bilemediğimiz. Neyi öğrendik? Gemideki o delik her zaman batışı göstermez, bazen korunmadır. Her ayrılığı kayıp olarak değerlendirmeyeceğiz. Bazen Allah Teala'nın bizi birinden, birilerinden, bir olaydan koruduğunu düşüneceğiz. Ve geceken bir şey olduğu zaman eyvah niye öyle oldu, şunu mu hatalı yaptım diye vakit geçireceğimize o duvarın dibindeki hazineyi düşüneceğiz. Bazen o hazine sahibi olgunlaşıncaya kadar duvarın altında bekletilir. Yani rızık gelip seni beni bulur arkadaşlar. Öyleyse bugün haydi bir ders alalım. Evet, hazine yok değildir ama varlık olarak yok değil. Belki sana gelmek için vakti gelmemiştir. Belki kapı kilitli değildir. Arkasındaki şartlar henüz yeni yeni hazırlanıyordur. Belki Allah Teala vermiyor değildir. Bizi vereceği nimete yavaş yavaş hazırlıyordur. Hasılı kelam, ümit dediğimiz şey hiçbir şey yapmadan, yerinde bekleyip sadece bir mucize beklemek değildir. Yanlış. Ümit, şartlar ne kadar zorlu gibi görünse de, karanlık gibi olsa da doğru adımı atmaya devam etmek. Örneğin, öğrenciler sınava hazırlanıyorlar değil mi? Ama sonucu Allah Teala'ya bırakıyorlar. Çalışıyor, didiniyor, ter döküyor. Hasta dua ediyor, doktora gidiyor, doktorun dediğini yapıyor ama tedavisini de bir taraftan takip ediyor. Çiftçi toprağa sürüyor, ekiyor falan ama yağmur içinde, bereket içinde dua ediyor. Yine ailesinde bir küslük var, bir problem var diyelim. Allah Teala'dan yardım istiyor ama kendine düşeni, yani özür dilemektir, konuşmaktır, sorunu tespit etmektir, gerektiğinde yuvayı kurtarabilmek için bir uzman desteği almaktır. Yani elden geleni yapıyor. O yüzden arkadaşlar, ümit etmek ile hayal etmek arasındaki o önemli kelimeyi unutmayalım, gayrettir. Tekrar ediyorum, ümit etmek ile hayal etmek arasındaki fark gayret etmektir. Hayalci kişi hayal edip durur ama ümit eden kişi gayret eder. Yine ya neyse başıma bu geldi, vardır bunda da bir hayır. Hastayım, doktora gitmeye gerek yok. Evlenemiyorum, zaten nasibimde olsa evleneceğim kişi beni bulur diye diye hiçbir şey yapmadan oturmak yanlıştır. İş aramama gerek yok, nasıl olsa biri gelir beni işe alır. Bu da yanlış. Tevekkül bu değil. Tevekkül ile ihmalkarlık arasındaki fark da önemli, o da sorumluluktur. Yani elinden geleni yapıp yapmadığındır. Bundan 14 asır öncesine gidiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği çok özel bir dua. Ve bu duanın Allah'ın izniyle
bir hayatı nasıl teselli ettiğini gelin hep beraber hatırlayalım. Ümmü Seleme validemiz kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı. Henüz hanımı olmadan önce bir olay yaşanıyor. Ümmü Seleme validemizin eşi Ebu Seleme vefat ediyor. Henüz o yaşadığı acı taze, aklına şu dua geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, musibete uğradığınızda şu duayı yapın diyordu ya, o akla geliyor. Yani, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve sonunda O'na döneceğiz. Ve Ümmü Seleme validemiz radiyallahu anha, Allah'ım musibetimin ecrini bana ver ve onun yerine bana daha hayırlısını ihsan et diye dua ediyor. Fakat kendi içinde Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir diye de düşünüyor. Sonra Rabbimiz Celle Celaluhu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmeyi nasip etti. Ve müminlerin annelerinden biri oldu. Bu bize şunu anlatıyor. Her yaşadığımız üzüntünün, kaybın, acının ardından mutlaka bize maddi bir karşılık verilecek mi? Hayır, bu garanti değil. Burada daha güzel bir şey anlatılıyor. Birincisi, bir insan kaybettiğinin yerine neyin gelebileceğini kendisi hesaplamayacak. Bundan iyisi olmaz dediğimiz yerde Allah Teala'nın hazineleri tükenmez ve ikincisi, musibet anında o yaptığımız dua acıyı yok saymaz, doğru, ama acının içine bir yön verir. Ben Allah'a aidim. Ben başıboş değilim. Ben unutulmadım ve ben ona döneceğim. Bu neyi hatırlatır? Ayrılıklar bir zaman son bulacak. Ahiret denilen yer var. Dünya bugünle sınırlı değil. Öyledir kardeşlerim. Bu sadece insan için düşünülmesin. Yeni bir memlekete taşınacaksınız, yeni bir iş bulacaksınız, imkanlarınız değişecek. Bazen daha hayırlısı, aynı hayatın içinde kazandığımız yeni bir kalp de olabilir. Evet, kaybettiğimiz şeyler belki geri gelmez ama o kayıp bizi Allah Teala'ya yaklaştırabilir. O yüzden ben ne yaptım da başıma bu geldi demeyeceğiz. Bazen o yaşadıklarımız hatalarımızın sonucu olabilir. Belki yanlış karar verdik, ihmal ettik, önlemimizi almadık, birinin hakkına girdik, yani tedbiri bıraktık. Böyle durumlarda yapılacak şey, ah benim kaderim deyip kaderi suçlamak değildir. Hatamızı görmek veya yanlış yaptık tevbe etmektir, düzeltmeye çalışmaktır. Ama her yaşadığımız sıkıntıyı da bir ceza olarak görmek de bizi yanlış yere götürür. Neden? Peygamberler aleyhisselam bizden daha mı günahkarlardı da bu kadar ceza aldılar? Her sıkıntı, yaşanan her imtihan ceza ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haşa bizden daha mı zayıftı? Allahu Teala'ya sabır konusunda, tevekkül konusunda hayır. Eyüp aleyhisselamın hastalığını düşünün. Yakup aleyhisselamın ayrılığını düşünün. Oğlu Yusuf aleyhisselamın o çektiklerini düşünün. Günahları yüzünden, değersiz oldukları yüzünden mi? Hayır. Estağfurullah. İmtihan, bazen arınma, bazen uyanma, bazen de insanın içindeki o cevherin ortaya çıkması. Bir bakıra şekil vermek için güm güm güm, bir oradan bir buradan döve döve ne hale sokuyorlar. Ama iş bittiğinde nasıl bir sanat eseri oluyor. Yani kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır buyurulur. Dikkat ettiyseniz zorluktan sonra, yani zorluk geldiğinden sonra değil, zorlukla beraber ifadesi var. Dikkat ettiniz mi? Yani kolaylık zorluk bittiği zaman değil, zorluğun içinde geliyor
ama biz bazen görmüyoruz. Örneğin maddi bir darlık. Buradaki kolaylık ne? O güne kadar israf ettiğin şeyler. Veya maddi sıkıntı yaşadın, borç alacağın kimseyi bulamadın, senin bu dünyada kaç tane gerçek dostun var bunu anlıyorsun. Veya bir ayrılık. Ben ayrıldım, kalbim kırıldı, moralim bozuldu, bunalıma giriyorum. Bundaki kolaylık ne olabilir? Allah seni bir şeyden korumuş olabilir, daha büyük başına gelecek şeylerden. Bir gazete manşeti, bir haber kanalındaki üçüncü, dördüncü haber olabilirdin seni korumuş. Ben başarısız oldum. Bundaki kolaylık ne ola? Belki o konuda başarılı olup yönünü değiştirecek, sapıtacaktın. Senin de bir başkasının da bir işi olmadıysa sadece vardır bir hayır demek yetmez. Elinden geleni yapmak, yardımcı olmak gerekir. Yani insanlara nasihat etmek bir yere kadar. Ya adamın evine icra gelecek neredeyse, borç içinde, kandırılmış, şu olmuş, bu olmuş, sen sadece nasihat veriyorsun. Olur ya, bu geçer yani, niye bu kadar üzülüyorsun ki falan denmez. Hiç konuşma daha iyi. İmkanın varsa destek olacaksın veya hayır söyleyeceksin. Mesela yas tutuyor, eşi, çocuğu, akrabaları, vefat etmiş bir yakını. Ya kafana takma falan denir mi? Allah korusun. Yas tutan, o an ağlayan birine de sabret kardeşim. Allah Teala senin ecrini versin. Mesela yakınları vefat etti, İnşallah cennetinde buluşursunuz demek var. Böylelikle bu sohbetimizin de nihayetine gelmiş olduk. Arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, gayret bizden, netice Allah Teala'dandır. Bazen işimiz olmaz, hemen düşünelim, vakti değil, yeterince hazırlanmadık. Bazen çalışıyoruz, esnafız, doğru plan yapmadık başarısızlığımızın temelinde olan. Bazen bir fırsatı kaçırdık, belki onu erteledik. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin, Allah rahmet eylesin, tevfiznamesindeki şu meşhur dizelerle bitirelim bugünkü birlikteliğimizi. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir kapı kapanırsa diğer kapı açılır. O kapı ne zaman açılır, hangi vakit deme. Sen sadece o kapının önünde durmayı bekle. Siz gayretinizi eksik etmeyin. Sabrınızı kuşanın, ümidinizi diri tutun ve henüz son sayfasını okumadığınız bir hikaye hakkında, ki bu sizin hayatınız, aman erkenden hüküm vermeyin. Allah Teala yar ve yardımcımız olsun. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selam ve dua ile.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccal'in fitnelerinden sana sığınırım. Buhari, Ezan 149.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyüs-Sagir 6580.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyordur.

getirir ömrü. Bazen bir dua yeniden doğurur. Gönlünde taşıdığın ne varsa söyle. Rahmetiyle Mevla yarayı sarar. Dünyaya dalmışken hatırlatır seni. Unuttuğun güzel hakikatleri Kur'an'ın nuruyla sünnetin izinde nida seslenir bütün gönüllere.

Bir gönül varsa kırılmış, bir göz varsa yaşla dolmuş, bir insan Rabbim diye sessizce sana yönelmiş.

0: Bu ses kalbe düşen bir rahmet çağrısı. Dertli gönüllere umut, yalnız kalplere yoldaş.
1: Radyo Nida.
0: Gönüllere huzur veren radyo.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.